Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen, kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen, kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan, kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin, an seninle vardır. Beni bensiz bırak, beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın,
doğrulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin.
Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir.
Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki, günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki, kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum. Kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, İsyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım, başka kapı yok ki çalayım, yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez, ihsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor, kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn, İyyâke nestaîn. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani, sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem, hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da

İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok, bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok, bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim, seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin, varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın, eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya Variz, ya Variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da Variz sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki, ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki, cezalandırmakta acele.

0: yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez. Af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
1: Ya
0: Hasib, Ya
1: Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez.
0: Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
1: Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil.
0: Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil.
1: Ya Kerim, Ya Kerim.
0: Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Kur'an yolu tutanlar.

0: mutlak padişah, yegane ilah.
1: Elhamdülillah.
2: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır.
1: Elhamdülillah.
2: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır. Elhamdülillah.

saçına ancak acınır. Şehadet İslam'da inanan bilir. Rahmetten kaçana

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa üst düzey Irak heyetiyle birlikte Umman'da düzenlenen Arap Şehirleri Örgütü'nün 20. konferansına katılıyor. Parlamento kamu ve özel sektör ortaklığı yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Parlamento Başkanı Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine resmi ziyaret için Türkiye'ye gitti. Başkomutan Ofisi Müdürü Orgeneral Eşimeri, 30 Eylül'ün uluslararası koalisyon güçlerinin görevlerinin sona ereceği ve işbirliğinde yeni bir sayfanın açılacağı tarih olduğunu açıkladı. Başbakan Danışmanı Muzhir Muhammed Salih, Irak'ın Hürmüz krizini önleme aşamasında krizle birlikte yaşama ve etkilerini kontrol altına alma aşamasına geçtiğini belirtti. Necef yönetimi başbakanın girişimi kapsamında yaklaşık 68 bin arsanın dağıtımına hazır olduğunu açıkladı. Irak'ın Tahran Büyükelçiliği, Semnan'da Iraklı öğrencilere yönelik saldırıyı takip etmek üzere bir komite oluşturuldu. İran yargısı, Semnan'da Iraklı öğrencilere yönelik saldırıya karışan iki kişi hakkında ifade çağrısı kararı aldı. Parlamento Başkanı Halbusi, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Abudi ile güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çalışmaları görüştü. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumuna katılmak üzere Kahire'ye ulaştı. Savunma Bakanlığı Cezayir Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü DAEŞ'e ait savaş mühimmatları bulunduğunu açıkladı. Babil Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü 3,5 kilogram kristalin ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü Erbil Uyuşturucu ile Mücadele Birimi ile işbirliğinde 4 kilogram kristal ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in yalanları ve sürekli kışkırtmalarının İslam'a badanlaşmasına yönelik çabaları baltaladığını söyledi. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi. Amerika Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna konusunda üçlü görüşmelerin yapılacağı tarihin belirlenmesi yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlaması sonucu 8 havalimanında uçuşlar durduruldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طاب أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يشارك برفقة وفد عراقي رفيع المستوى في أعمال المؤتمر 20 لمنظمة المدن العربية والمقام في سلطنة عمان. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية بناء على دعوة رئيس مجلس الأمة التركي نعمان قرطلمش. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يؤكد أن يوم 30 أيلول الحالي يمثل موعدا لانتهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى صفحة جديدة من العلاقات والتعاون. مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد أن العراق انتقل من صد أزمة هرمز إلى مرحلة التعايش معها واحتوائها. النجف والأشرف تعلن جاهزيتها لتوزيع نحو 68 ألف قطعة أرض ضمن مبادرة رئيس الوزراء. السفارة العراقية في طهران تشكل لجنة لمتابعة الاعتداء على الطلبة العراقيين في سمنان. القضاء الإيراني يصدر أوامر استدعاء بحق 2 من المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين في سمنان. الاستخبارات العسكرية تطيح ب3 إرهابيين في ديالى والأنبار. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع مستشار الأمن القومي قاسم العبودي جهود حفظ الأمن والاستقرار. وزير الخارجية فؤاد حسين يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية. وزارة الدفاع تعلن العثور على مخلفات حربية لداعش الإرهابي ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 34 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وبابل. مديرية شؤون مخدرات بابل تعلن ضبط 3.5 كيلوغرام من الكريستال والقبض على 4 متهمين. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

çıkmaz olaydım. Yolum düştü köyünüzden, geçmez olaydım, gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım.

0: bakmaz olaydım.
1: Gönülden gönüle gözler yolmuş, aşıkların yüreğinde ateş kurmuş. Bir garibim bu yerlerde halim nice olur. Gelmez olaydım güzel yüzüm.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: gel gel gel fistanını topla gel gel gel.
1: Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Merhabalar sevgili Türkmen FM dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı günler diliyoruz ve sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. Şu an radyolarını açıp bizleri dinleyen ve Facebook sayfasından bizleri takip edip izleyen değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimize sonsuz saygılarımızı iletiyoruz ve yaşamın içinden programımıza hoş geldiniz. Ve bugün de güzel bir konuyu ele alacağız. Tabii ki de konuyu her zaman olduğu gibi hazırlayan bizler için detaylı bir şekilde aile danışmanı Yüksel Terzibaşı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Her hafta bizlerle bu programı paylaşıyor ve güzel konuları hazırlıyor ve bizleri bilgilendiriyor. Ve bugün de yine güzel bir konu hazırlamış. Ve tabii ki de konunun ne olduğunu söylemeden önce ilk öncelikle telefon numaralarımızı hatırlatalım. Eğer programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından programımıza katılabilir. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi veya hangi konuyu gelecek programda paylaşmak istiyorsanız, konuyu ele almamızı istiyorsanız arayıp söyleyebiliyorsunuz değerli dinleyicilerimizi, izleyenler ve aynı zamanda WhatsApp yolundan da mesajlarınızı yazıp gönderebiliyorsunuz. Ve bu haftaki konuğumuz tabii ki de zorbalık olacak ve bakalım zorbalık ne anlama geliyor. Tabii ki de bunu konuşacağız, sohbet edeceğiz. İlk öncelikle tekrar hoş geldin Diyarhan Yüksel Hanım.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Ne desem, bir hafta görmedim seni. İnşallah iyisin.
1: İnşallah.
0: İnşallah her zaman da iyi olasın. Bugün güzel bir konu hazırlayıp sen gene bizler için. Bunu tabii ki de konuşacağız. Zorbalıktı.
1: Çok yani istek geldi bunun üstüne, yani bunun üstüne dediler biraz açıklayın.
0: Bəli.
1: Bizim Hatun Kültürel Müessisəsinin safhası üstüne sürekli yani işte sorular geldi, şeyler. Ona göre bazı konuları ele aldık. Bugünkü soru genç kızlarımız çok zamanlar maruz kaldılar zorbalığa. İşte bunun detaylı şekilde inşallah.
0: Zorbalığın çeşitlerini, ne anlama geldiğini diyecekler. Zorbalık ne yani anlama geldi?
1: Zorbalık demek iki taraflıdır. Bir tarafı kuvvetli olur, bir tarafı zayıf olur. Ki o şahıs zorbalık edir dediğimiz zaman tenemmür. Yani zorbalık tenemmürdür. Tenemmür eden insan sürekli yani ister karşı tarafı eziyet görsetsin, sıksın özünü. Diyeğen zorba eden insan dedi kuvvetli ola. Olabilir bir kişi olsun, olabilir birkaç kişiden olsalar. Kurbanı kim ola, ikinci tarafı ola. O da dedi
0: zayıf halkı diyeğen.
1: Zayıftı yani hüskürttü. Bu da her yerde olur, bu zorbalık.
0: Tabii ki de her yerde var.
1: İşte ister istemez bugünlerde yani zorbalık geldikçe artırır ne yazık ki. Bu da bence yani çok sebep birisi. Öyle gelen sebeplerinden aile eğitiminden gelir. Yani o çocuğa ne şekilde eğitim verir? Elbet ki o geldikçe aynı aldığı eğitimi karşı tarafa gördüyse o insanları zayıftı, onlara aldığı eğitimi yani kötü eğitimi karşı tarafa, o zayıf tarafa görseldi. Bunun da türlü nevaları var. Yavaş yavaş onlar da
0: maalesef sorularımız da var zaten soracak. Zorbalık hani dedik ya, türler var Yüksel Hanım. Bazı insanlar bunu düşünüyor, zorbalıktan bir yere gelebileceklerini, bir şeyler yapabileceklerini. Onun için zorbalığa daha fazla meyillerini verebilir. Daha doğrusu bu kötülüktü zorbalık. Meyil verdikleri bir şey.
2: Doğru.
0: Çünkü zorbalık güzel bir şey diyor ki. Hani dedik ya zorbalık ne demek, kısaca anlattı. Mesela bazen de her şakada bazı sözler var, yaralayıcı sözler de var. Bunlar da bence bir zorbalıktır. Sizce ne demek yani?
2: Biz şakanı aldıksak, egebildiysek yani görsek, o şaka normaldı. O zorbalık sayılmaz. Yani iki arkadaş oturup birbirinden, yani birbirlerine hakat değiller, yani şaka edirler. Bir ani bir şeydi. O oturmak halinde biter. Yani bir kere halinde normal konuşurlar. O sayılmaz yani zorbalık. Tekrarlandıysa yani doğrudan o karşı tarafın, kurban tarafının diyeğen içinde derin bir yara olduysa elbette ki bu sayılı zorbalık. Eğer aldıksak biz növlerin, zorbalığın növlerin 5 türlüdür. Biri sözel zorbalık, o da tenemur lafzı demek. Birisi birisine mesela bazı lakaplar kurar mesela o sen kiloğlusan, sen güzel derken, sen karasan, o bayazdı, yani bunda sıkıntı eder, yani doğrudan özünü alır. Bu birisi yani kelimeleri kullanır özüden, onidan zorbalık yapar. O birisi fiziksel zorbalık. Birisi de fiziksel zorbalık dediğimiz zaman vurmaktı, işte vurur, saç çekerleri, mesela cimdikleri, bunlar hepsi el atır özüne, bu da bir şekil zorbalıktı. Ondan başka elektronik zorbalık, o da bu kullandıkları acizelerden, elektronik acizelerden olu. Mesela bazı yorumlar geldi, canını sıkar, yoksa da özel resimlerini, yani özel bilgilerini paylaşı, yani o zorbalık yapan insan. Ondan başka psikolojik zorbalık, o da nedir? Bir tege yani çok damarını basır, nefsiyatını tesir eder, hatta özgüvenini kaybeder. Yani nefsiyen o insanı hasta eder.
3: Etkiler
2: özünü. İşte bunlar yani dediğimizdeki türlüler, çeşitler birkaç tane.
3: Peki Şerif Hanım, bu zorbalık sadece okullarda var yoksa?
2: Hayır efendim, yok her yerde var. Ona baksak mesela
3: yani zorbalık uşaklara zorbalık daha çok okullarda oluyor, o yüzden
2: sada okulda olmaz, her yerde var, her yerde. Yani. İlk başta koy diyağın harda olabilir zorbalık gele anadan, babadan, kardeşten. Evet. Yani aile içinde o kardeşi koymaz çabalasın. Yani her naksı türlü zorbalığı kullanır, sözüden kullanır. Yani ailede de var. Biz her zaman diyarık anne sıcak bir kucak geri atsın çocukları için, var görmüşük de. Bunlar hepsi dediğimizde ki bizim için sorular geldi. Bir böyle duruma düşmüşük, aile danışmanı olduğum için. Yani bir böyle duruma durmuşuk. Abim sürekli beni vurur, yani bu şekilde sözleri saklıyor. İşte yani bu gibi şeyler, elbette ki biz bunları ne şekilde yani ilaç edeceğiz, bunları nece bu zorbalıktan irak ederiz. Yani bak dediğimizde ki sada okulda dergi, evde de var. Yoksa dedik anne sürekli samimidir çocuklarıydan, hanindir. Anne sürekli geri bağlı olsun, yani dinlesin çocuklarını. Hı hı. Hatta bir şey saklamazlar. Bizzat kız çocuklarını bir şey saklamazlar analarına.
3: Bence daha yakın olması lazım anne babanın kız çocuklarına.
2: Ama bazı ailelerde var yani serttiler, analar çok sertti. Kızlar bir şeye, bir sorun oldu özlerinde, yani bir müşkileye düştüyseler korkarlar, gelsinler analarıyla konuştular. Yani bu aile içinde, okulda da oğlu, öğrenciler arasında, ondan başka yani yoksa da öğrenciler arasında saygım iyi öğretmenlere. Çok öğretmenler de var, yani bir şekil şiddet kullanırlar öğrenciden.
3: Var yani. Hapsediyor gibi var.
2: Koyarlar, yani okulu terk eder o okul. Çok bu şeyden, bu haleden görmüşük. Yani o da bir ayrı zorbalıktı. Bir de toplum arasında, yani AVM'de yerisen baktı birisi bir söz dedi. Yani dediğimizde ki her yerde var. İş yerinde bakmaz küçük büyüğe, yani dairelerde. Yani biri kıskanırsa mesela, o çalışkandı işinde, elbette ki o istirahi yerinde kalsın, bilir bu yarın onun işin alacaktı, o özünden üst olacaktı, sürekli zorbalık kullanır özüyle. Yani dediğimizde ki toplum içinde her yerde zorbalık var, ne yazık ki.
3: Tabii ki de ister istemez. Hani öğretmenle öğrenci arası diyende o aklıma bir şey geldi. Yani yaşam içine hemen başıma da geldi. Çocukken hatırladığım, okula giderdim. Saçım çok uzun idi. Kare güzel yani. Bir öğretmenim vardı sürekli. Beni görende saçım çeker. Derdin hiç saçım böyle açıp sen. Öz açmamışım. Normal toplamışım yukarıdan ama. Böyle oldu bezor olam. Görerdim özüm korkardım. Giderdim babaannem derdim bu hemen zorları saçın işi böyle yani keskinen.
2: Bak bir yerden hem sözden zorbaladı seni hem de saçı çekelim. Yani iki şekil zorbalık kullandı sizinle. Dediğimiz de ki savudu o öğrencini savudu.
3: İşte istemez ben yani. Geldi bak yani o zaman 9-10 yaşındayım diyende o hemen gözüm öge gene o öğretmenim geldi. Yani saçım tutardı. Özünde kızı da vardı. Aynı bizim okulda. Benden büyük idi ama onu da saçı normal açar. Ben toplardım. Örmez idim. Ben normal yukarıdan topu. Her görende diğerdi nerede bu saçı böyle? Nişi böyle edip sana kes özünü. Kısayla çok uzundu. Ben de severdim yani saçımı. O yüzden yani bezor olmuştum. Diğerdim istemiyorum gidin mektebe.
2: Yani ister istemez bu istiri karşı tarafın kıymetinden endirsin. Dediğimiz de ki olabildiği saçı uzundu. Başkasına yani mesela senin şükürü çok dediği o teki güzel dergi ne özü böyle atsan ne özü diyesen yani gördü girişi çok güzeldi. Diğer bu nerede girip sen üstüne yani bu gibi zorbalıklar çok oldu. Bizzat yani genç kızlar için zorbalıklar çok oldu.
3: İşte nişi bu konuyu ele almışız sevgili dinleyenlerimiz ve Facebook sayfasından şu an izleyen arkadaşlar. Zorbalık dediğimizde daha çok kızlardan yana konuşuruz. Çünkü mesela erkek uşakları özlerini savunabilirler. Her şeyi de bilirler. Yani az var mesela nadiren zayıf olan erkek uşaklarında ama genellikle savunanlar ama kızlarda çok mesela zayıf olduğu için zorbalığa maruz kalırlar. Peki Yüksel Hanım.
2: Pardon sözü yok, de kesme. Yani biz diyende kız çocukları ama benim için çok sorular geldiği için bu konuyu ele aldık. Çocuklarımızın da arasında yani onlara da çok zorbalık olur. Erkek çocuğuna da zorbalık olur.
3: Yani kız çocuklarında daha fazla olduğu için biz mesela kız çocuklarını ele aldık bir gündür zorbalıkta. Sorular da zaten gelmiyor bu konuyla.
2: Aynen böyle. Bir de ondan başka yani sürekli dizilerde görürük yani genç kızlara ne şekilde zorbalık kullanırlar yani genç oğlanlara. O da neden gelir? Mesela evde aldığımız başta dediğimiz de ki evde aldığı eğitim mesela bir dizi var adını demeyeceğim yani sürekli babası onu bir yanlış bir şey etsin etmesin sürekli bir karanlık odada kapadır üstüne kapadır üstüne yani bu uşakta geldikçe psikoloji çok bozulur.
3: Onu zorbalığıdır etrafındakiler çünkü babadan böyle
2: onu aldığını babadan başka çocuklara yani o kadar eziyet verir. Herkes özünden çekilir yani herkes yok korkmaktan yani istemirler yakın olsunlar özüne. O zaman babanın işte bu vurmağıdır, çalmağıdır, bunu karanlık odada hapsetmağıdır. Yani biz diyendik babanın ben şimdi bu dizinin üstüne konuştum. Yani bu, belki de elbet ki var. İşte dediğimiz ki yani küçük indi ilk okulda anaokulda yani zorbalık olur çocuklara ne yazık ki. Yani bu dediğimiz ki yoksa da burada çok yayılır. Yani Irak'ta olsun, yani Kerkük'te olsun. Tüm dünyada zorbalık çok olurdu.
3: İşte biz de istemiyoruz bu zorbalığı olsun çünkü kızlarımız olsun, oğlanlar olsun, bizden sonraki nesiller, uşaklar olsun çok etkilerler. O yüzden de bunu da sormak isterim. Kız uşaklarında ki bir zorbalığa maruz kaldıklarında karakterlerine etkileri nelerdi?
2: Bizim genç kızlarımız zaten ergen kızlarımız ki dediğimiz murahak. Yani o dönemde kıymetlerin bilirler. Yani karakterlerin yaparlar.
3: Güvenlerine çalışıyor.
2: Güvenleri özlerine çoktu. Ama bir de geldiyse dediyse özüne dediğimizde ki hiç bu nedir? Hiç güzel dersen girişi ubeledi. Elbette ki bu yavaş yavaş tesir eder özüne. Kıymetini hisseder. Azdı karşı tarafın gözüyle bakar özüne ki o kırdı özüne o zorbaladı özüne o gözden bakar özüne yani evet. Bu şekilde ama geldiyse yani burada özünü etsin gere, onun sözüne bakmasın, güvenini kaybetmesin. Yani her yerde özünü göstermez. Yer mene böyle değiller. Yani girişi tamam dege, yani karakteri yoktu, konuşabilmesen özü de yani bu şekilde dege, ne yazık ki bu şekilde dege. Maalesef o zaman hem karakterin kaybetti, hem kıymetin endirdi, hem de özgüvenin kaybetti.
0: Tabii ki özgüven de çok önemlidir. Bir insan için, özellikle de kız uşaklar için, ayaklarının üstünde durabilmekleri için özgüven şart özel için. Ve bu zorbalık dışarıda olsun, dışarıdakini engelleyebilsen bir şekilde, ama aile içindeki zorbalıklar daha bir fazla etkisi olur. Çünkü onu nece yani önleyebilir? Sadece anne babanın elindedir. Onlar bu şeyden vazgeçebilir. Mesela erkek uşaklar, erbiler dediklerimiz. Hani her zaman erbi musaytır olmak ister ya evde. Zorbalık eder kız kardeşlerinin, onun da çok etkisi var. Ne oldu dediğiniz kimin karakterine de yansır kızın.
2: O da %100 öz ailesinden aynen bu zorbalığı alıptı. Başlar yani bu tekrar aileler içinde.
0: İşte öyle derler nene baba der, sen o bacı var, sen mege böyle davranasan, böyle desen ne olur? Zorbalık
2: edilir. Belki de babası yani annesi o babaydan bu şekilde yani davranırdı.
0: O da olabilir yani. Bunlar, bütün seçenekler yani aklımızda canlanır, her şey olabilir. Aynen. Ona göre davranabilir. Peki hangi izler bırakır bir kız uşağında bu psikolojik?
2: Dediğimiz de ki yani nefsiyatına çok tesir eder. Bazen intihara teşebbüs eder yani o kız. Yani oturmaz, istemez toplum içinde görüksün. Mesela okuldaysa sınıfta otur, istemez çıksın teneffüse. Yani otur yerinde. Haz etmez özünü göstersin. Nefsiyat kırılı, özgüvenin kaybeder dediğimiz de ki. Bu gibi yani çok hastalıkları maruz kalı, ne yazık ki.
0: Peki Yüksel Hanım, bir aile uşağını anladığında zorbalığa maruz kalıptı. Mesela ev dışında. Aileden habersiz anladıklarında ne yapmaları lazım, nece davransınlar?
2: Çoklu yani
0: buradan bu, da anne babaları da diyagın sözüzde kesirim kusuruma felakine izlerler bizi, dinlerler. Hatta biz sinir mesela anladığımız kızımızda oğlumuz da olabilir zorbalığa maruz kalıptı. Ne edersiniz, nece davranasız? İyice bir dinle onu, hatta bir fikriniz olsun Güzel Hanım'dan. Ona göre teamülümüz yani davranışımız uşağımızdan ayrı şekil olsun. Çünkü yalnız bir yanlış bir davranış etki de yapabilir uşaklarda.
2: İlk başta yani gördüyseler çocuklarını, biz ilk başta onu bildirelim. Gördüyseler çocukları odalarına kapandılar. Okumaklarından geri kaldılar. Yani istemirler okula geçsiler. Yoksa da bazı sürekli telefon elinde sanki bir şey beklere endişe içindeydi, korku içindeydi. Bu şeyleri gördüyseler özlerinde, özgüvenlerini kaybettiler. Bilseler bir şey var. O zaman anne yani birinci derecede gelin. Anne otursun, kızıyla konuşsun. Kızım neyi var senin? Neden biz istirik dışarıya çıkak? İster misin bizimle gelesen? Yoksa da okulu ister misin gidesen? Bize anlat neyi oldu? Yavaş yavaş konuşu özüden. O korkunu al, bakar korkuna. O korkunu alar özünden. Dinler özüne. O da nece dinler? Dinler sözünü kesmeden. Her ne konuşursa der tamam, biz seni unanık ailece, biz seni unanık korkma, biz bir şekilde yani bu sorunu çözeceğiz. Mesela geldiyse bu elektroni zorbalığa maruz kalıptı. İlk başta ne etsin yani anne gille gördü bu belada, anne baba gördü bu şekilde zorbalığa kalıptı. Kötü mesela yorumlar var. Geri bu screen etsin yani şey bu geldikleri mesajları. Bunlar hepsinin yanında kayıt etsin. Hatta ki sonra engellesin. O insanı engellesin. Hatta yetişmesin daha özüne. Doğru. Korkutmasın özünü tekrardan. Çokluk yani bazı var Haz edirlər, yəni o sır içlərində qalsın. Deyir, biz dediksək anlaydan babaya, yəni evdəki böyüklərə, həlbət ki, qarşımıza bir xarab şəkildə durarlar. O da yanlış bir şeydir. İçlərində nə var isə, töksülər ailə üçün, onlar həlbət ki, sorunların, yəni, Aile de olmadıysa, mesela bir yetişkin bir insan var ise o neden konuştu? Okulda, müdireyden yoksa da eğitim danışmanı var, o neden konuştular? Bu gibi yani yoldan sorunlarını çözerler.
0: Güzel bir şekilde anlattı ailelerin ne yapması gerektiğini zorbalığa maruz kalan uşaklar için. Peki Yüksel Hanım... Okulun rolü ne? Çünkü uşaqların birçok saati okuldadır, dışarıdadır, evden dışarıda bizim zorbalıklar dedik oldu. Ve bu okulun rolü nedir bu zorbalıkta? Ne gibi destekte bulunmaları lazım öğrencilere, öğretmenler olsun, okul genel olarak?
2: Okulda biz aldığımız konu ergen kızlarımız. Aynı şey de küçük öğrencilere de, küçük çocuklara da tatbik olma.
0: Okullarda başlayacaktı, bir şey kalmadı.
2: Yani ilk başta her okulda bildiğimce de yani %100 her okulda bir eğitim danışmanı var. O da ister bilgili olsun, yani iyice dinlesin öğrencilerin ne sorunu var ise iyice dinlesin, yok boş versin meseleye. Bir de yani idara özleriden, öğretmenlerden, hepsiyle toplansın, konuşsun. Yani dedi Guteki, o da yani başlayacaktı, okullar açılacaktı. Konuşsun özleriden, yani sürekli gözleri açık olsun o öğrencilere, bilsinler nasıl zorbalık edir, iyi şekilde davransınlar onlardan, hatta ki düz yola getirsinler özlerine. Ondan başka sürekli bunlar bizzat şey eğitim danışmanı ister kurs görsün, bunu da eğitim müdürlüğü geri yapsın tüm eğitim danışmanları için. Bu gibi şeyleri güzel şekilde anlatsın onlara. Yani istemiyoruz biz yakın, eğer zorbalık olduysa ne şekilde biz bunu çözeceğiz? Yok. Biz ilk defa onlara makayet olalım. O okulda koymayalım zorbalık olsun. Ne şekilde vikayet edelim özlerine. Ve biz ister istemez bunlar dediğimiz ki tevhi olunsun. Eğitim danışmanı, yani öğretmenler olsun, yani aile olsun, aile aynen onun da yani etkisi var bu konuda. Bunlar sürekli kursa dahil olsunlar, yani öğrensinler. Ege geldiyse de dediğimizde ki bir zorbalık olduysa, her ne şekilde olduysa hiçbir zaman korkutmazlar. O çocuk geçsin, o öğrenci geçsin dedi, danışmanla konuşsun, yoksa da bir yetkili insanla okulda ki sevir olabilir,
0: daha yakın
2: özne sevir öğretmeni. O da oğlu bu şekilde yani konuşu özleriden hatta ki onu çözsün. Dediğimizde ki ilk başta biz okula mekayet olagan, bu gibi şeyler olmasın, vikaye edagan, bunlar da kalmasın zorbalık. Yani iki taraftan da konuşulsun, hatta hallolunsun, yok böyle kalsın.
0: Çok güzel anlattınız. Özellikle de hani öğretmenler bence daha dikkatli olmaları lazım. Buradan öğretmenlere de sonsuz saygılarımızı iletirik. Az bir süre kaldı okulların açılmağına, görevlerin ders yılının başlamağına. Bu da çok önemli uşaqların. Çünkü bir yaz tatilindeydiler. Davranışları, her şeyler değişilip de olabilir zorbalığa. Meyli olan daha çok öğrenciler var. Bunlara dikkat etseler, engelleseler, konuşsalar o uşaqlardan dedi o kimin. Daha gözlerini açsalar, baksalar öğrencilerine davranışlarda gösterler, onları engelleseler bu zorbalıklar veya başka çok şeyler de var, sorunlar da var okullarda, onlar da engellenir.
2: Zaten bu teneffüs fıtrasında yani öğrencileri görür öğretmenler. Yani günde mesela bir cedvel takip olsun, var acaba yoktu. Yani azından ki öğretmen dursun sahada bunları mütabak etsin. Ne edirler, ne etmirler. Yani bir yanlış bir hareket gördüyse özlerinden bunu çağırsınlar, konuşsunlar özleriyle dediğimizde ki yani
0: anne babaların da çağırabilirler, daha iyidir.
2: Bu da çok doğrudur. Yani hatta ki azaldığın bu zorbalığa.
0: İnşallah. Teşekkür ederiz.
2: Ne demek.
0: Yüksel Hanım ve tabii ki de yaşamın içinden programımız tüm hızıyla devam edir. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ve mesajlarımız var. Sonbahardan gelip selamun aleyküm, aleyküm selam diyorum. Benim meslektaşım Mile'den de gelip günaydın, başarılar dileyip de sağ olsun. Nazlı Terzibaşı da günaydın. Abla, Yüksel abla hoş geldi diye yazıptı size.
2: Hoş bulduk.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim Nazlı Terzibaşı'na. Ve tabii ki de Facebook sayfamızdan şu an bizleri görüntülü olarak izleyebilir, dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Ve şu an bizleri araçlarında olsun, evlerinde, iş yerlerinde dinleyen bütün dinleyeceğimiz, özellikle de anne babalar, gençler olsun. Bugünkü konumuz çok önemli de zorbalık. Her anlamda özellikle kız çocuklarına yoğunluk olarak zorbalık konusunu ele aldık. Çünkü Yüksel Hanım'la bu konuyu isteyebilir daha çok etrafındaki insanı. O yüzden de bugün bunu ele aldık.
2: Zaten ben bugün başka konu dedim de
0: hazırlamıştım.
2: Bir buçuk saat bir buçuk idi bu konu, yani baktım gece. Çok yani bir buçuk gece yarı gece baktım çok soru var bunun üstüne, dedim yok koy bunu bir kez açıklayalım, başka konular başka haftalar ele alına. İyiydi, iyi geçire. Umarım herkesin sualı var ise bu numaralara bağlansınlar. Biz hazırız cevaplamaya.
0: Tabii ki de teşekkür eden her hafta güzel konular ele aldık. Yaşamın içinden güzel. Özellikle de anne babalar için daha çok bu konular seçirik ki evdeki çünhandır ya aileden başlı her şey, bizden sonraki nesil ailelerde ne gördüyse onu kavzarlar. Onu tatbik yani, ederler herkes. O yüzden sırf ki bundan
2: nesilden nesile gelir. Nesilden nesile gelir. Kültür olsun, her ne olursa.
0: İşte bir kere yani değişik olsun fikirlerdir ki yani değişiklik yapsınlar düşüncelerini. Mesela bu zorbalık olsun, yer paylaştığımız konular olsun. Elimizden geldiğince, daha doğrusu Yüksel Hanım'ın elinden geldiğince olsun, size konmalı bilgilerini paylaşırız.
2: Sizde de güzel bilgiler var. Yani oturduğumuz zaman oradan buradan konular çıkarır.
0: Valla daha doğrusu Yüksel Hanım ben mesela çekiyor. Programda mesela daha önceden hazırlık bir şey yani yapmam. Çünkü bilmiyorum konu nerede. Doğru. Gerçekten buraya geldiğinde ben bilmem konunun ne olduğunu. O an ama yani yazılık soruları.
2: Güzel şekilde de siz de
0: biz konuştuğumuzda mesela biraz. Bakın sözdeki o da Kadir'in öğretmenle olan bir diyaloğum aklıma geldi. Ondan önceki programda da konuşan Davuz, başımdan geçen veya etrafımda yaşanan olayları anladıram. Güzel bir şekilde sohbet edelim. Çünkü yaşamın içinden dediğimiz zaman elbette her insanın bu konular olsun, diğer konularda olsun yaşadığı bir şey var. Siz de yaşadıklarınız var, anlatsız.
2: Elbette ki, elbette ki. Bu indi çocukluğu anlattı. Biz yani mesela iş yerimde olduğum zaman, eğitimde çalışanda yani bir daha onu diyeyim. Bir öğrenci başarılı olduysa sürekli o yani zorbalığını sürekli kurban ola. İş yerimde yani çalışırım, kusur koymuram işimde. Hı-hı. Ki iş almışım. Yani insan yani öz vaka hayatından getirdiyse onda doğru bir örnekler veririm. Çalışırım işimde, yani işim güzel şekilde yerire. Bir komisyon bakanlıktan geldi, kadın komisyon, o da yani kadınları yani ne şekilde geliştiririk bunları, yani çok şeyler var idi o konuda. Onun başkanlığını verdiler bana. Hem onda çalışırım, yani bedava çalışıram, bir de öz mali işimde çalışıram. Bir gün hemen bana haber geldi, işimden mali, ki ihtisasım da o, mali işimden çıkarttılar beni. Emir çıktı, çıkarttılar beni. Sadece o komisyonda kaldım. Komisyon yani dediğimiz lücüne. Lücüne bir yani ek işti. Bir şey der ki yani o da bir şekil zorbalıktı. O bilirsen ne olur halı. Yani bir kere sanki dünya durdu.
0: Sebepsiz zaten emek de verip sen yani, işte sen de.
2: Başka yerden Bunu eşitmişler. Məni aradılar bu genç kızlarımız, aktivler, şeyler bunlar sivil toplum örgütlerinden. Ki hele onda sivil toplum örgütü ayda gelirdim. Kadın olarak biz eğitimin kapsındayıq, biz hepimiz geleceğiz, sərmi üstüne nedirik, necə sən işinle çıxartdılar. Yani bilirler de çünkü herkese hizmetimi veririm.
0: Tabii ki her zaman en insanın beli olalar.
2: Dedim Allah xatiri için girme onu içeriye. Ben özüm yani halledeceğim bu korunu. Bakanlıktan konuştum. Hemen bir emir geldi. Yani dedi, ha gittim genel müdürden konuştum. Dedim bu da bir şekil zorbalıktı etsiz mene. Neden 30 ildən sonra mənim ixtisasımdan çıxardısınız? Dedi, axır ki işi var. Dedim, tamam, ki aylıq alınam yoxsa bir aylıq alınam? Yox, bir aylıq alsın. Dedim, var. Daha neden? Yani bu en basit şeydi. O kadar zorbalıq görmüşük biz
0: işte başarının iş zorbalığıdır.
2: Her zaman bir tek başarılı olduysa karşı taraf ister yıxsın özün. Ama kimse edebilmedi. Sanki yani emekli oldum, bitti, oturdum. Allah'a şükür. Her şeyde, her konuda.
0: Yüce Rabbimiz hiçbir zaman bırakmaz. Her ne kadar mesela zorbalık gösterseler, taşlasalar da etraftaki mesela diyelim hasutluk, kini olan insanlar, Yüce Rabbimiz o insanı daha güçlü eder. Allah, Allah'a şükür. Çünkü sen bir kötülüğü yoktu. Bir zorba özel sana zorbalık, özel sevden uğraşırlar. Ne olur Yüce Rabbim sen her zaman ayakta durmak için bir sürü kapılar açar.
2: Bilmesen
0: iyi insanların sana olan yardımı bilmesen uzaktan olan yardımı olsun, etrafı da destekler olsun.
2: Yani o da onları seni doğrudan tanımırdım. Yani birisini tanırdım, kalanın bir ontegiydi. Tanımırdım ama dediler yani necə yani haksızlık olsun size. Yani ister istemez. Bir tek zorbalığa bunu neden dedim? Bir tek zorbalığa maruz kaldıysa, kalanı gördüyse sessiz kalmasın. O da özüden olsun, o da ondan onu savunsun. Yani ister istemez özüden olduğu zaman kurbanaka yani vahiyye dediğimiz daha güçlenir. Bak dedi Gustakin daha güçlenir. Diğer benim arkamca insanlar var, ben desteklerler. Korku da çıkar içine, güvenin bir de döndür.
0: Yanlış olmadığındanlar özde doğru çünkü destekleyen varsa yani doğru bir şey yapıp yanlış yani bir şey yapmıyor.
2: Özler işte utanmışa kaldılar ne yazık ki bir de emri ləğ etdilər. Yani dəyi var idi bu işleri etsiler.
0: Yani bu işte insanın yazık içindeki hasetlik diyağın, kin olsun diyağın.
2: İşte bunlar hepsi koyar karşı tarafa zorbalık
0: gösterir. İşte zorbalıktan size karşıdaki insanı engellemekti, onu düşürmekti, onun psikolojisini bozmaktı, onun başarısını daha düşük seviyeye indirmekti. O yüzden de yapabilmezler hiçbir zaman. Çünkü her zaman ne kadar biz bir alan yarattık kullarız. Ama
2: ne her kadar şeyi düz çalışsa Allah sürekli sen onu.
0: Tabii ki de. Bizi o yaradıptı. Eylikleri de doğru yolda ekid o gösterer. İnsanlar da özde karşımıza çıkarlar. Kötü insanlar olar hayatımızda zorbalık. Çünkü bu bir Yüce Rabbimizin bir imtihanidir. Hatta daha fazla güçlü olmak için, insanları daha iyi tanıyabilmek için Yüce Rabbimiz bu hayattaki zorlukları, zorbalıkları karşımıza çıkarır.
2: Çok doğru konuştum.
0: Böyle de İnşallah da böyle şeyler olmaz ama olsa da daha iyiydi. Çünkü böyle zorbalık gösteren insanlar, İnsanı bizimle uğraşanlar olduğu zaman biz daha güçlü olduk. Daha fazla yani insanları tanımaya çalıştık zaten özler sayesinde tanımış olduk. Daha da güzel oldu. Uşaklarımız da tabii ki de bunlardan geçecekti. Onlar da hayatlarında bu imtihanın iki güzel bir şekilde anne babanın destekleriyle bir yere gelirler.
2: İşte ilk nokta göre anne baba bunlar hepsini açıklasın.
0: Şimdi hatta anne babanın desteği anlatmaları.
2: Hatta toplumda yani bütün aile konuşsun çocuklarıyla desin yani olmaz bir tekten yani şaka edesen kur haket diyesen özne biz yani kur haket diye de gevlen kırasan bu yanlış bir şeydi yani sürekli bunu dediyse çocuğum nece diğer beynine doldurduysa elbet ki bunları yapmaz gelecekte. Yani bu çok önemlidir. Bu şekilde ben eğitim veririm çocuğuma. Karşı İşte. Tarafı hiçbir zaman kırmasın. Neden gevlen kırarı? Ne olup da ara yerde?
0: Ne bileyim işte. Kırmak, gevlen kırmak gerçekten de güzel bir şey diyor. Dedi o kimin anne baba ve buradan bütün anne babalar seslendim. Biz nece anne babalarımızdan gördüysek kimsenin gevleni kırmağın
2: kötülük etmeyin, incidici sözler demeyin. Siz de buna alıştınız. Bu zamana bakmayın. Siz gene eyliğe alıştın demeyin. Bu zaman böyle olup tüm egevele davransınlar. Zorbalıktı, hayır, hak et diyesinler bilmem. Çünkü bazılarında görürük bunu. Giden programda da dedik. Anne babalar bunu alıştırırlar. Avvalki vakit kalmadı. Dünya dəkşildi mi gebel olsunlar?
4: Dünya dəkşildi, sen dəkşildi.
2: Ama teki dünya dəkşilmiyor bana tere.
4: İyilik de dəkşil. Yok yani kötü şeyi ögüre desen.
2: Ya. Zaten eyilik bu zamanda mi? Sen bu kötülük alıştırsan tamam dünya dəkşil demərik. Her şey dəkşil libesine. İyiliklerden güzelliği anlat. İyiliği. Çünkü sen buna kötülük alıştıranda zaten bu sene de yani bir gün kötülük edecekti bu uşaq. Çünkü aynen. Aklına bunu alıştırsan mesela yardım etme, zorbalık, kimse ürəgi uyanmasın. Uşağa belə alışlandı. Yani bir gün beyg olanda ne anne babaya ürəgi yanar. İxtiyar olanda uz beyg olanda uz uşaq size yani rəhmi getmez. Çünkü ne bunu alıştırdı. Bu zorbalık. Anne babanı atar. Yani bu neden geldi dediğiniz gibi anne babanın terbiyesinden geldi. Siz bu zamana bakmayın. Tamam alıştırın zorbalığa karşı nece davransın. Kötü insanlara karşı nece tasarrufat olaylar var. Bazı şeyler var. Burada mesela konuşabilmirik. Gerçek hayatta oğlu bunları alıştır ama kötülüğü alıştırma onu.
4: Sonra annayla babanın sözü bir olsun. Biri bir şekil eğitim versin çocuğuna.
2: Biri, doğru bu da çok etkisi
4: biri,
2: var.
4: Biri aslında olsun. Biri kuruluktan gelsin. Yani ikisinin sözü bir olsun. Mesela birisi kızı olsun, oğlu olsun desin çıkaram dışarıya arkadaşlardan. Anna diğer tamamdı. Yani kabul ettim çık yazıya. Babaya gelince yo nece oğlu olmaz çıkasan yani bir şekilde hata vardan şey eder. Bunlar birbirine zıt doldular. Öz gerekçisi birbiriyle aynaşsın. Anla ki bir karar versinler.
2: Böyle.
4: Gülüsen.
2: Aklıma bir şey geldi. Çünkü bu hemen anladım ben. Çünkü bu konuyu diyende geçen gün yani aile içerisinde oldu bu. Bir tanıdık. Baba uşaqları çok üzü verir. Yani bu derecede üzü verir. Anne diyebilmez özüne uşağa buradan buraya otu. Diyende kıyamet kopur.
4: Yani, gözü üstünde kaş var nece diyar.
2: Ha, bir sorunları yok yani. Anne babam bir sorun yok. Tartışmalar yok. Biz uşaq üzünden de alar onun işi. Anne diyar yok. Baba diyar. Kız uşağıdır. Çünkü anne daha iyi bilmese kıza nece terbiye verilmesi, ne yasaktı, ne olup olmayacağını anladılar ama baba bir türlü bunu kabul etmir. O günde dava etmişler yani tartışmış yıllar. Hatta ben de dedim olmazsan yani karışasan. Her zaman diyelim anne de. Yok olmaz kızımdı, kıza bilmez. Ne isteseler oğlu. Ne desem ege alınsın yani eğer razı değilse de bu işe eder. Diğer kadyo kızım istiyor. Mesela uşaktı yani ilkokulda. Mesela küsende baba danlı gider. O kızım hiç küsüp benden.
4: Bunu yavaş yavaş kötü yola.
2: Diri beygi olanda ayrı şekil oldu düşüncesi. Yani budur. Diri özü olmaz ahır. Ne var? Koy
4: bu küsün. Bu şekilde ögülendi. Daha fikri de ekşilmez. Yüz beygi olduysa.
2: İşte mesela anneye hani fazla yakın döglenmiş. Çünkü baba hani çok mecel verdi yakın. Çok üzü gösterdi
4: eydi,
2: ya.
4: Eydi o zaman yani bir böyle zorbalığa bir tacize geldiyse. Gel anneyden konuşuyor yoksa bunu babaydan konuşuyor. Elbet ki babadan utanı çekili. Ne şekilde açıklar? Geri anne özünün yakın etsin özüne.
2: İşte anne özü yakın edir. Bazı şeyler var baba koymuyor.
4: İşte geri baba bunu düşünsün. Geleceği düşünsün. Yani yarın bir gün bu kız büyük olacaktı. Nece konuşacaktı sen ona. Geri düşünsün. Kesinin sözü bir olsun. Yani o verdikleri eğitim üstüne dediğimiz tek.
2: İşte yok, bunda yok kararsızlar. Anne diyende yok. Baba diyeli yok. Kaydı yok. Kaydı bırak. Rahatlarına ihtiyacı normal. Böyle diyor.
4: Bu işte yanlış bir şey.
2: Yanlış. Ben zaten böyle şey istemem. Haz etme mesela terbiye konusunda özellikle baba çok mesela karışsın ya da anne baba kızanda anne karışsın. Hiç haz etmem bu işi. Yani hiç güzel değil. Çünkü sen kızanda elbette anne baba kızar. Uşağımız anne kızarım.
4: Doğru.
2: Şiddete karşıyım. Kızmak normaldi. Biz baba diyenden işi kızsan tepki gösterende uşak üzü görür. Onun için daha da harap olur ileride mesela okul hayatında olsun.
4: Yani çok bundan görmüşük de gelecekte. Yani geldikçe dəkşili yani bütün sıfatları dəkşili. O ekti içinde baba ekti içinde bu şeyleri. Hı-hı. Yani bu kötü şeyleri. Bu ister 24 saat hür olsun. Girsin çıksın istediğini etsin. Yoksa da hatavariydan kızmağıydan istediğin
3: nişan. Mesela arkadaş ile gelende diyelim nişan göndersiz, arkadaş ile gitmezsin. Çünkü o indiki vakit değişilip de o nedir yok kadı otanım yani daha üşküt oldum çünkü bir kere diyende harap adam olasan
4: işte zamanda, insan bir konuşu ondan sonra ha,
3: baktım yok
4: ben içimdekini anlattım özne mafruz özne daha bilsinler
3: çünkü derim kız uşağı da olmaz babaya derim gönderme yine geçti vakit yok kadı ben tanım kızım arkadaşı da iyiydi hayır daha özel bir yer bir iki diyesen nesihattan diyelim biz nesihat uyadık daha özü bilse ondan geldi. O yüzden de nedir? Yüksel Han da dedi. Anne babanın sözü bir olsun. Özellikle böyle şeylerde de babalar yani tamam uşak senden korksun. Yani korkma ne demek? Saygı gösterse. O da bir yani korkudan gerçeksin ama anne karşılığında bir şey diyende annenin belini tut günün o an. Eğer aklı o da kesmeyipse de o şey diyese o da iyi olmaz ama o günde de mamun uşağın. Anne de baba da olsa.
4: Sonra birbiri yüzden tartışın. Baxın nasıl tamamdır ona göre. Hı. Yani korku dediği o tek yok bir tek bir tekten korkur ama saygı var ara yerde.
3: Şimdi mesela ben de yakın size korkumdan dolayı saygımlandı bir ablam olarak öyle, arkadaşlarım öyle. Olsun burada çalışanlar olsun saygı gösterim korkmak döygü. İnsan kimseden korkmaz sadece hani diyor ki bizi yaradandan korkarız. Ama diğeri sadece hepsi saygıdır. Saygıdan sessiz olmağım mesela tepki vermemağım bu korkudan gelmez. Saygıdandı mesela diyağın fazla nece diyağın gevi kırılsın istemediğimiz için susarıq. Bunu mesela gösterağın uşaqlarımızı anladığın saygıyı, korkuyu döygü saygı göstermek.
4: Yani bir de ondan başka anladık özlerine bir arkadaş olsun, yani bir öğrenci olsun özüden, yani bir kimse olsun, yani aynı ömürde onu hiçbir zaman dediğimiz tek kırmasın.
3: İncitmesin.
4: Demesin. Sen o saçı beledi, dediği o tek uzundu, kısadı. Ne kadar zayıfsan, yani bu gibi şeyler gevnini kırır. Yani.
3: Ya da bir engeli var, bunu da alıştırsın uşaklarına.
4: Yani bir şey bu onun üstüne konuşmasın. Karşı tarafın gevlin kırmasın. Bu şekil eğer beslediyse özüne, bu şekilde eğitim verdiyse özüne elbet ki gelecek nesiller inşallah nece
3: tamam, diyelim. Güzel bir nesil olur.
4: Güzel bir nesil olur. Biz bunu istiyoruz.
3: İnsan yani. Dış görünüşüyle yani zorbalık, dalga geçmek olmasın. Gerçekten bu çok önemli. Bazen mesela engelli var. Sakat uşaklar okula da gelirler. Uşaklar diğerleri dedik ki zorbalıktan şaka edilir. Dalga geçirir. Bu ne oldu? Etkisi oldu. Dedik ki bazen intihar bile eden uşaklar var. Genç kızlar aynen, var. Aynen. Yani görürük her şey. Ailenin zorbalıkları yüzünden özünü öldüren veya evden kaçıp gidenler var.
4: Çok da var.
3: Bunlar o yüzden de eğer bir anne istemirse mesela uşağı kız olsun oğlan olsun evden kaçsın ya da özünü öldürsün hiçbir zaman zorbalık göster. El yüzden geldikçe yani güzel üslup davranın zorbalığın güzel olmadığını anladın siz de özünüzü anladın ki yapmayın.
4: Çok güzel.
3: Daha ne de anladın Yüksel Hanım?
4: Çok güzel konuştun.
3: Tabii ki
4: yani, de. Umarım da dinliler de bizi faydalanırlar. Bir de tekrardan diyelim. Bir şeyler var ise belki bizden kaçıptı. Belki konuştuysalar biz de onlardan faydalanırlar. Doğru. İki tarafın alışveriş fikri daha güzel ola.
3: İnşallah. Az önce konuşan da elektronik konusu bir basit bir şey anlattım. Bilsen ki bu zamanda elektronik zorbalıklar çok olubdu. Özellikle de kızla handir ya her zaman bir kız zayıfadı handiyarıq. O yüzden bu zorbalık çok olubdu. Sizce bu zorbalığı elektronik zorbalığını nasıl engelleyebilir? Anne babalar ne yapmaları lazım?
4: Tüm dünyada bu gibi zorbalık çok olubdu doğrudan. Anne babanın rolü nedir? Yani koymazlar 24 saat telefon ellerinde olsun. Bunları mürakabe etsinler, baksınlar neydi yani ne konuda ele alırlar, neydi ne şeylere bakırlar. Bir de ondan başka bir şey olduysa yani bazen biri yorum yapıp da yani o yorum kötü bir yorum yapıp bakar onun cevabını verer. O verer yani ikisi birbirine sürekli O ona hak edir, bu buna hak edir. Yani ara yerde bir bozukluk ola. O zaman bakar mı yani bu kuvvetli taraf bu yani erkek yeke kar bu kıza zorbalık yapar. Hı-hı. Bunda ne oldu bu kız? Korku altında oldu, endişe oldu, üzerinde bir yani sıkıntı da oldu. Bu şeyden nece vazgeçsin? Yani bu hele de diyemeyipti yani ana babası için hareket etmeyipti. Bunu buradan diyorum. Kızlar da buradan iyi dinlesler beni. Yani ana babadan önce kızlarımız iyi dinlesin. Ege birisi size zorbalık yaptı elektronik cihazlarımızda yani elektronik zorbalık ne şekilde kanşarlıyor sözün? İlk başta o yazdıkları mesajları resmin alın. Qeydeləyin yanınızda. Mesela özel resimlerinizi paylaşmayın başkalarıyla. Yani özel bilgilerinizi, yani rakam telefonu, yani adresinizi bunları paylaşmayın. Bunlar dediğimiz zaman eğer karşı taraf sizi zorbaladı bu şeylerden resimlerini çekin. Hemen engelleyin özünü. Ondan sonra icra uzak kalabilirsiniz. Anna gördüyse mesela geldiyse sessiz kalmazlar. Anna gördüyse bir böyle hareket etti kızı diye bir böyle şeyi uğramışam zorbalığa. O zaman anna oturur kucağını açar özü için sakin sakin dinler özünü hakikatını kesmez diyer. Ben seni önünem suç sende de suç özündedir. Yani bu şekilde konuşu özüden demez özüne arama. Boş ver. Geçsen hallele bu meselelerini. Özü yalgızı hallele. Yok desin bir sani unanık. Yani
3: destek işte olsa anladın da yani kızmazsın. Var bazı anneler tepki gösterirler babava diyelim. İşte, babava böyle o eder vurur seni.
4: Daha o zaman ayrı şeyler de olduysa korkar demez. Daha fazla derin sorunlara düşer.
3: Yok karşı yani tarafta şekilde, daha fazla tehdit eder özün, istiklal eder özün. Çünkü bakır belli özün. Yoktu.
4: Aynen yani bu dediğimizde ki işte yavaş yavaş gelsin özgüden korkutmasın özünü. Ondan sonra bak rakam var, telefon rakam var, şikayet ederler.
3: Bir kuma yani şeyler, kanunlar çıkıp icraatlar evvelki kiminde öyle.
4: Bir de anlatsılar deyizler bu kanunda elbet ki bu sene zorbalık yapan cezasını alın. Yani onu da anlatsılar özüne bu şekil konuştuysa özüyle bu problem de çözüle. Yani bu şekilde
3: dediğimizde ki. Ama deyizler o yanlış ama sen de yanlışlar yapsın bunu tekrarlama kızım. Bunu halleder bu da ama tamam. Daha olmazsın. Bir şey olmadan önce mesela birden tanışır. Tabii ki de her kız mesela tanışabilir. Erkekten olsun kızdan olsun. Bazen kızlar da bunu diğer kızlar da zorbalıkla yapabilirler. Yani dediğimiz tehdit olsun resimlerden olsun. Desin ki evvelen tanıştır bizi o insanlardan. Kız arkadaş olsa erkek arkadaş. Hatta bilagın ne dövgü. Naksa ailedendi, iyi ailedendi. Davranışı tebaat nedi. Arkadaş olsun. Hatta bir sinek çevresindeki arkadaşlar kimdiler.
4: Bunu bu konunu dedi indi bir başka bir konu açtı. Bir de diziye döndüğümüz zaman dizilerde çok yani bilgiler var. İnsanın nece diğer fikrin açar, gözün açar. Dün bir yenge dizi gene çıkmıştı. Biz diyoruz erkek mesela zorba alır kızı yani tenemur eder kıza kız kurban oluyor. Kız kıza da aynen zorbalık yapabilir. Aynen yani öz yaşında bir kız zengin idi, güzel idi. O birisi bunun takide geliydi. Sürekli başkası övgünde işte bu belaydı, bu belaydı başladı kırmak özü. Ona oldu. Yani hemen 360 derece o güzel kıza ki yani diyeğin akıllı, eğitimli dekşildi. Özünü odasına kapattı, çıkmadı yazıya. Hı-hı. Yani bu şekilde yani diyemeyeğinse de erkek yok, kızları. Yok kız da kızı zorbalar. Hatta oğlan da oğlanı zorbalar gördüyse bazı şeyi var. Özünden daha üstü onun için şey eder. Yani ha, bir de odasına kapandıysa bir tek bil bunun bir müşkilası var. Yani geri aile bilsin niçin o kız odasından sürekli kapanır? Neden telefon çalanda korkar mesela? Yani bunlar önemli de gere annenin babanın bilgisi doğru olsun bu konuda.
3: Gerçekten de çok önemli. Peki Yüksel Hanım süremiz az kaldı. Bir diğer sorumuz da sorarım sizden. Hani dedik ya zorbalık
5: Okullarda, ailelerde bunlar nece engeller, engellersler. Sadece bu görev okuldan aileye düşür yoksa toplum ve medyanın da bir rolü olması lazımdı. Veya ne yapmalar lazımdı?
2: Elbet ki, sada okul, sada dediğimiz ki aile yok. Toplumda da ondan başka şeyde de yani medyanın da çok rolü var. Sürekli medya yani mesela yazsılar, tevhiy etsiler, kurslar görsetsiler. Mesela bizler indi müessese bu bizim müessesemiz, Hatun Kültür Müessesesi sürekli fakültede olsun, fakülte öğrencilerine, okul öğrencilerine sürekli bunları anladırıq, kurslar veririk özlerine, müşkilelerin dinlerik, çözerik müşkilelerin. Yani bu çok önemlidir. Dediğimiz tek yok olsa da okul neler yapsın. Hatta ki məqayyət olsalar, yəni həll etsilər bu konunu, yoxsa da ailə yoxsa da onlar da ki, toplumda yəni dediğimiz tek ki, hareket arasında konuştuk. Toplum yani bütün aileler gere çocuklarına anlatsılar, desinler kimse kimseye alay etmesin. Demezler sen kısasan, sen uzunsan, sen karasan, sen bayasan. Bu elbet ki karşı tarafın gönlün karar. Yani güzel mesela okullarda meclis ummahat ola onda edebilir yani birisi gelsin mesela sivil toplum örgütünden bir gelip bunları anladı ne şekilde davranasız kızlarımızdan yani bir böyle sorunlar olduysa yani bu gibi şeyler çok önemlidir. Yani biz dediğimiz ki müessesemiz sürekli bu kursları yapar, proşeler aynen proşeler dağıdırıq genç kızlarımızdan sürekli olur. Çünkü bunlar bizim geleceğimizin hatunlarıdır. Geleceğin değerli kadınlarımız
5: olabilir. Aynen.
2: Gelecekte olabilir.

0: gene yaparak orada büyük sayıda ana baba var yani abi abla var. Bunlar da ister istemez yani bunları gene bilsinler. Bunlar çok önemli.
1: Onlara anlatsız, onlar da bilgilerini diğer insanlara da paylaştı.
0: Mesela ben yazarım. Yazar sürekli gazetede yani dergilerde yazarım. Ben. Bu gibi konular üstüne, kültür üstüne yani bu gibi kızlarımız ne şey ederek yani bunları sürekli yazarım. Bir de şeyde medyada da paylaşırım. Çok beğen geldi. Çok yani yorumlar geldi. Yani isterler sürekli bunun gibi yazılar yazağın. Elimize ne kadar geldiyse kusur koymarız inşallah biz.
1: Kusur koymayıp siz güzel bir şekilde anlatsız. Belli zaten programı hazırlamak uzun. Güzel konular hazırlısınız. Biz burada konuşuyoruz.
0: Siz de kusur koymuşsunuz.
1: Sağ olasınız.
0: Radyomuzda siz... kusur koymuru. Güzel program ele alıptı.
1: Siz de güzel bir şekilde bilgilenle.
0: Atalay Bey'den çok teşekkür ederim. Yani dediği zaman bana kırmadım özün hemen. Ne işim var idi doğrudan koydum.
1: Güzel bir seçim yaptı. Sizi bu program için seçipti.
0: Sağ olun. Siz de sağ olun. Hep bu sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Tabii ki de güzel bir konuyu ele aldık. Son olarak ne demek zor Yüksel Hanım? Burada anne babalar olsun. Buradan indirdiler bizi. Genç kızlarımız olsun. Zorbalıktan ilgili. Son sözlerimizi paylaş sağ olsun.
0: Tamam. Değerli güzel kızlarımız. Buradan size seslenirim. Hiçbir zaman korkmayın. Özgüvenizi kaybetmeyin. Özünüze mekayet olun. Düz yolda yürüyün, korkmayın. Elbette ki işinizde yani okulunuzda her daysanız başarılı olduğunuz zaman elbette ki başkaları isterler sizi yıksılar, kıymetinizden endirsler. Hiç aramayın onları. Siz güveninize mekayet olun. Bir böyle zorbalığa uğradığınız zaman bir yetişkin insanla konuşun. Anne olsun, öğretmen olsun, eğitim danışmanı olsun. O neden konuşun, anladın, özünüzü kapatmayın odaya. Özel bilgilerinizi paylaşmayın. Facebook olsun, başka yerlerde medyada paylaşmayasınız. Rakam telefonunuz, yani adresinizi kimseye bildirmeyin. Bir böyle sorun geldiyse başınıza, bunları hepsinin resmini alın. Sonra engelleyin o insanı. Hatta size yakın olmazlar. Kendinize mekayet olun. Bu gibi şeylere maruz kalmayasınız. Ve özünüzü sürekli kuvvetli eleyin. Siz de başkalarıyla bu yolu seçmeyin. Siz de başkalarına zorbalık göstermeyesiniz. Buradan da ana babaya seslenirim. Ortamı güvenli eleyin çocuklarınız için. Sürekli destekli olun özleriden. Bir sorunları olduysa, bir müşkileye düştüyseler sessizce dinleyin özlerini. Sesle yani hareketlerini kesmeyin, dinleyin, bakın nedir ne diye. Eğer bazı bu saydığımız nukatlar var ise, yani özünü kapatıp odaya, okuldan vazgeçip, uykusu azalıp da, bilin ki bunun bir müşkilesi var, yani zorbalığı uğrayıp, yani başka şey var. Bunları mütabaa eyleyin, koymayın bu gibi sorunlara düştüler dediğimizde ki, anneyden babanın sözü bir olsun, hatta ki işeke büyük olmasın. Topluma da diyoruz, herkes bunu göstersin. Yani evde eğitim verildiği zaman hiç kimse ayrıltmasın demesin. O karadı, bayazdı, o zengindi, o yoksuldu. Sürekli tevhiye olsun. Ondan da başka hükümet müesseselerinde, medyada, sivil toplum örgütleri bu gibi tevhiyeleri versinler. Çok önemlidir. İnşallah da zorbalık azalı umarık da kalmaz. Çok sağ olun.
1: İnşallah çok teşekkür anlattın. Ederim. Sağ olasın.
0: Siz de sağ olun.
1: Dediğimiz gibi toplumda bir insan bir yerde haksızlığı görende, zorbalığı görende mi geselleşmedik o zaman siz de o suça eşlik etmiş olsunuz. Yani çok aynı seviyeye düşmüş olsunuz. Çünkü siz de o insan kim kötüsüz. Çünkü zorbalığı görsünüz. Ne yardım etsiz ne engel olsunuz.
0: Ne yazık. Yani çok insanlar gördük. Da var böyle.
1: El birliğinden de olan da var. Veya göredir ben karışmam, koymanızı yerindeyim. Nedir serisi? Bu olmaz. Mege zorbalık bir şey görünüyor.

0: Sen o başvuru da gele. Yarın çocuklar onun da başına gele.
1: Doğru. Hani diğerini ektiyse
0: onu biçesen.
1: Biçesen. O yüzden istemirse o başvuru gelsin. Çünkü yani bir gün uşağı da aynı bu zorbalıklar olsun. Çünkü sen hani üsküt kaldı ya. Bunun geri dönüşümü sevdikleri o da olar. Özü belədir. Hayatın bir kanundur. Sen kötülüğe üsküt olanda o kötülük senin başına gelir. İstemediği, sevdiği bir insana karşı gelir. O yüzden gelmesini istemirse zorluğa, zorbalığa üsküt kalmağın. El yüzden geldiğince bu zorbalık konusundan veya diğer kötülüklerden uzak olun. Uşaqları uzda alıştırmağın. Destek olun. Etraf üzerindeki bütün insanlarla güzel, anlayışlı bir şekilde konuşun. Kırmadan, incitmeden. Ve bugünkü konumuz zorbalığıydı. Teşekkür eder Yüksel Hanım'a tekrardan bu güzel konu için. Yaşamın içinden programımızın sonuna geldik.
0: Bunu gelecek ekleyeceğim.
1: Tabii ki de buyurun.
0: Her naksız konu siz ele alakın yasağız. Eğer radyoya yasağız, eğer bizim Hatun Kültürel Müessesi safhasına yasağız, ne istirsağız, biz hazırız burada konuşalım onu. Sağ olun,
1: her teşekkür ederim. Olduğu gibi zaten mesajlar gel, biz o konuları paylaşırız. Gelecek tabii ki de salı günü saatler tam 11 gösterdiğinde sizlerle Türkmen FM'de buluşacağız. Facebook sayfamızdan canlı olarak, görüntülü olarak programımızı bir saat boyunca paylaşacağız. O ana dek gözünüze iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun. Birbirimizi kırmadan, incitmeden güzel günler dilerim size.
0: Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Beni dinlediği için.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.

Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

cennet olsa hiç olmaz vatan. Gurbet cennet olsa hiç olmaz vatan. Hiç evdadı bilmez ütelde yatan. Beşiği uyadla, balan beşiği uyadla sütundan utan.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Nostalji Kuşağı'na hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün yeni nostalji şarkılarla sizlerle olacağız. Buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bir daha hayırlı akşamlar dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın ilk şarkımızla başlayalım. İlk şarkımız Kıraç'ın sesiyle olacak ve bizler için ne söylüyor? Yıllar sonra hangi yılda çıkmış bu şarkı? 2001'de çıkmış değerli dinleyicilerimiz. O zaman hemen bırakalım sizleri bu güzel şarkıyla. Mutlu, güzel vakitleri dilerim sizler için. Değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Kırac'ın sesiyle bu güzel şarkını hep beraber dinledik ve iyi vaxtlar dilerik sizler için. Ve şimdi de Mustafa Sandal'ın sesiyle Beni Ağlatma şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Ve hangi yıllarda çıkmış? 1994'te çıkmış değerli dostlarımız. Dilerseniz bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de bir güzel duygusal şarkısı dinleyeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Kimin sesiyle olacaktır? Orhan Ölmez'in sesiyle değerli dinleyicilerimiz bizler için nedir? Su Misali hangi yıllarda çıkmış? 2003'te çıkmış bu güzel şarkı. Dilerseniz hemen gidelim bu şarkını dinleyelim. Bir daha iyi akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için ve programımız devam ediyor.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduğu bir daha iyi akşamlar dilerim sizler için. Ve şu anda biz Nostalji Kuşağı'nın programındayız değerli dinleyicilerimiz. Ve şimdi de Rafet Orhan'ın sesinden Gönül Yarası şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Hangi yıllarda çıkmış? Tabii ki de 2006'da çıkmış değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim, güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Umarım değerli dinleyicilerimiz güzel vakitler geçirsiniz bizlerle ve buradan saygı salamımız bütün değerli dinleyicilerimiz için gelsin. Şimdi de hangi şarkını dinleyeceğiz ve kimin sesiyle? Şahin'in sesiyle olacak değerli dostlarımız. Hangi şarkını söyleyecek? Ağla Yürekli Çocuk. Hangi yıllarda çıkmış? 2004'te çıkmış değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımız. Dilerse Özgü Dağın bu güzel muhteşem şarkını dinleyen çok sevdiğim bir şarkıdır. İnşallah sizler de beğenir sözünü ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Tan Taşçı'nın sesiyle değerli dostlarımız Kalbimi Gömüyorum 2005'te çıkmış bir şarkı değerli dostlarımız. Buradan değerli dostlarımıza ne diyelim? Dilerse özgüdağın güzel şarkımız dinleyelim ve yeniden bir duygusal şarkı dinleyeceğiz değerli dostlarımız. İyi vakitler, mutlu vakitler dileriz sizler için.
1: Belki de kimseleri aramıyorum.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve bir daha hayırlı akşamlar dilerim sizler için değerli dinleyicilerimiz. Ve şimdi de şarkımız kimin sesiyle olacak? Yıldız Tilbe'nin sesiyle değerli dostlarımız. Havalım şarkısı ve hangi yıllarda çıkmış? 1995'te çıkmış değerli dostlarımız bu şarkı. Dilerseniz hemen gidelim bu şarkıyla eşlik yapalım ve bakalım sözleri ne olacaktır. Bir daha iyi vakitler. Mutlu vakitler dilerim sizler için değerli dinleyicilerimiz. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Ve bu şarkıyla bırakım sizleri.

Ve şimdi de değerli dinleyicilerimiz Bülent Sertaş'ın sesiyle Ağlama Annem şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Bütün analara armağan olsun ve özellikle de bu şarkı 2007'de çıkmış değerli dostlarımız. Dilerseniz hep beraber gidelim. Bu güzel şarkımızı dinleyelim. Özellikle de annelerimize armağan ettik özünü. Bütün annelerimizi, babalarımızı Allah saklasın ve uzun ömürler dilerim bütün annelerimiz için. Değerli dostlarımız bu şarkıyla bırakım sizlere. Thank you.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalın önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum.

ömürdür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Hayran ana.

Evet, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şimdi de Bram Arkal'ın sesiyle Aşkından Yanıyorum şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. 2001'de çıkmış bu şarkı değerli dinleyicilerimiz. Dilerse uz gidelim bu şarkını dinleyelim ve bütün değerli dinleyicilerimize, sürüşte olan bütün değerli şoför arkadaşlarımıza armağan ediyoruz özünü. Bir daha mutlu vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de İlhan Şaşı'nın sesiyle Sarılınca Sana şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. 2005'te çıkmış değerli dostlarımız. Umarım güzel vakitler geçirsiniz bizlerle ve programımız devam eder. Değerli dostlarımıza diyelim. Hayırlı, mutlu akşamlar dilerim sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkıyla eşlik yaptık. Gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Ve şimdi de intizarın sesiyle hangi şarkını dinleyeceğiz? İstanbul Sokakları şarkısını. 2006'da çıkmış değerli dostlarımız. Bu şarkı da çok muhteşem bir şarkıydı değerli dostlarımıza diyelim. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkını dinleyelim. Özellikle de intizarın sesinden olacaktır. Bu şarkıdan sonra son şarkımız İsmail Ekan sesiyle olacağız değerli dostlarımız.

İstanbul sokakları, intizarın sesinden bu güzel şarkımızı evet değerli dinleyicilerimiz dinledik. Ve son şarkımız İsmail Ekan sesiyle olacak değerli dostlarımız, Facebook şarkısı. Ve hangi yıllarda çıkmış? 2009'da çıkmış değerli dostlarımız. Dilerseniz bu güzel şarkımızı da dinleyin ve bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Tabii ki de Nostalji Kuşağı'nın programı değerli dinleyicilerimiz buraya kadar idi. Yarın aynı vakitte ve aynı saatte sizlerle olacağız. Bugünlük bu kadar idi. Hoşça kalın değerli dinleyicilerimiz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sözünle.
2: Türkmen FM sözünle.
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Saman'a Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Muhammed Duman'la yerel yönetim, kentsel gelişim ve hizmetlerin geliştirilmesi konularında işbirliği ve deneyim paylaşımını görüştü. Koordinasyon çerçeve düzenlediği toplantıda önemli yasaları görüştü ve hükümeti kurma çalışmalarının sürdürülmesi kararını aldı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Raci, bölgedeki gerilimin daha da artmaması için çalışılması gerektiğini söyledi. Irak'ın Tahran Büyükelçiliği, İran'ın Semnan eyaletinde yaşayan Iraklı öğrencilerle ilgili krizin çözüldüğünü ve öğrencilere bir aylık izin verildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri Hille kentinin merkezindeki Muhayzen bölgesinde iki uyuşturucu tacirini yakaladı. Arap Birliği Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasına karar verdi. İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Anata beldesi ve Şufat mülteci kampına geniş çaplı bir operasyon başlattı. Birleşmiş Milletler İsrail'e Filistinlilere ve Lübnanlılara yönelik şiddeti durdurma çağrısında bulundu. Yemen Savunma Bakanlığı Sana'nın Husilerin elinden alınması için kararın kesinleştirildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki son gelişmeler hakkında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreterine bilgi verdi. Amerika ile İran arasındaki artan askeri gerilim ve abluka iddiaları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda günlük gemi trafiği 7 gemiye kadar geriledi. Orta Doğu'daki gerilimin petrol tedarikini olumsuz etkileyeceği endişesi petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Amerika Merkez Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başlamasından bu yana 94 geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Alman polisi ülkenin batısındaki yüksek gerilim elektrik hatlarının yakınında yeni roket fırlatma platformlarının bulunduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Rusya'nın farklı bölgelerinde 32 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Güney Kore, Amerika, Japonya ve Güney Kore'nin Özgürlük Kenarı adıyla gerçekleştirdiği askeri tatbikatı kınadı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
5: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
6: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. الإطار التنسيقي يناقش خلال اجتماعه الدوري عددا من القوانين الأساسية ويقرر المضي في استكمال تشكيل الحكومة. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية يوسف رجي يؤكدان أهمية العمل على تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد والتوتر. السفارة العراقية في العاصمة الإيرانية طهران تعلن احتواء أزمة الطلبة العراقيين في محافظة سمنان الإيرانية ومنحهم إجازة لمدة شهر. القوات الأمنية تعتقل 2 من تجار المخدرات بمنطقة محيزم وسط الحلة. جامعة الدول العربية تقرر رفع جميع العقوبات على سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف العنف ضد الفلسطينيين واللبنانيين. وزارة الدفاع اليمنية تعلن حسم قرار تحرير صنعاء من الحوثيين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يطلع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات الإقليمية عقب الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على إيران. هبوط حركة الشحن في مضيق هرمز إلى 7 سفن وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. أسعار النفط واصل ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على إمدادات النفط العالمية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 94 سفينة منذ استئناف الحصار البحري على إيران. الشرطة الألمانية تعلن العثور على منصات إطلاق صواريخ جديدة قريباً من خطوط الضغط العالي للنقل الكهربائي غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطقها. كوريا الشمالية تدين المناورات العسكرية التي تنفذها واشنطن مع طوكيو وسيول تحت اسم فريدوم إيدج. كنتم مع موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
5: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
7: Hit şarkıların yeni durağı Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Ben günahkar. Sen sitemkar. Yapacak bir şey yok. Ben ağladım.

ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha...

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bir.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Vaxtınız xeyirli olsun, saygıdeğer bizi izleyen dostlarımız. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan, Türkmen elinin başkenti Kerkük'ten yayın yapan radyodan sizinle beraber bu salıda baş başayız. Edebi Sayfalar programının yeni bir bölümünde yeni bir konu açıyoruz. Daha önceleri klasik edebiyat, mevzun olan, kafiyeli olan, yani uymaklı olan, uyaklara hepsi birbirine uyan şiirlerden söz etmiştik. Tabii ki biliyorsunuz edebiyat sadece şiirin bu türü değildir. Bunun üstüne şu an dünyada çok ön kazanan ve ağırlık basan, edebiyatta ağırlık basan bir tür şiir var. O da serbest şiir dediğimiz. Onun okulları, başlangıcı ne zamandan ne zamana ve bugün bizde nereye, ne seviyeye ulaşmış, kimlerimiz bundan önce bunu kaleme almış ve bugün de yaşayan insanlarımızdan başta gelen birisini misafir ettik, konak ettik. Biz öz dilimizde misafir, Arapçada demeriz. Konak ettik özün çok değerli bir abimiz Karavahap. Hocam, hoş gelip sen, safa getirip sen.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.

0: Zaten de bu güzel yani üzerimize bu altın kilikli kapıları açarken de teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun sizlerden de çok sağ olasınız. Hocam bugünkü serbest şiir. Siz o güçlü kalemle ben şiirlerinize hayran olanlardan biriyim doğrusu bilirsem bunu. Her zaman da yazan da Hazretlerim ilk dinleyen de ben oğlum şiirlerimin. Güzel bir stilde, güzel bir kalem oynadınız. Önce bu serbest şiiri bir aynayak.
0: Ya serbest şehrinden harasından başlayan aks
1: Ne
0: tarafından
1: zamandan
0: yani.
1: başladı? Eğer bir tarihi bilgi varsa ilk hangi bölgede, hangi ülkede başladı? İstirse o daha önemlisi bizim için, Irak Türkmenleri için önemli olan ne zaman bizim edebiyatımıza girdi ve nece kimler böyle başta gelebildi
0: Tamam. Serbest şehir başka şehirler gibi bir akımdır. Yani.
1: bundan?
0: Bu şehrin de vezni, değeri, saygısı, hürmeti bütün devletlerde vardır. Serbest şehir önceden Fransa sahasından başladı. Mallarmé adında bir şair, adı Mallarmé Azar-ı Şer adında bir kitap yaptı. Tabii
1: Kötülük
0: yani
1: çiçekleri.
0: güzel. Gül güzel olduğu için gülde şer falan şeyler yoktur yani. Ama azhar-ı şerşer dediğine biraz gayrimalûf olduğu için yani onun için dikkate çekildi. Ve şehirde ne olup ne olmadığını da başladılar incelemeye.
1: Güzel.
0: Mallarmé'den sonra işte Rimbaud geldi, Ferlin geldi. Bunlar da yani bir tarz şehir olabildiler tüm Fransa'nın serbest şehrinde. Bizim memleketlerde, bizim komşu memleketlerimizde, İttihat-ı önceden de şehre başlayan Vakıfski'ydi, bir de Vladimir İskender Blok. İskender Blok konu işinde başladı. İçerik, mazmun işinde başladı. Ama Maykofiski, Vladimir Maykofiski daha doğrusu şehrin genelinde başladı. Yani Nazım Hikmet gibi Şiki ve içerik, mazmun.
1: Güzel.
0: Bunlar başladılar şehre. Irak'ta gelince şehirde, Irak'ta 1940 yıllarında üniversite konularında fakültede okuyanlar, öğrenciler vardı. Bunlardan başta geleni Bedir Şakir Seyabi'ydi, Abdülvahab el-Meyati'ydi, Nazik el-Melaike'ydi. Başkaları da vardı, hatırıma gelmiyor. Bunlar bu akımı desteklediler, bu akıma sahip çıktılar. Bu akımın hakkında da göze göze şiirler yazdılar. Bu ise de Lübnan'da bir mücella çıktı ortaya, bir dergi çıktı ortaya. Onun da adı Kültür Etikafa. Etikafa'da bunları da sayıladığı sürelerde bu serbest şiir başladı, devam etmeye. Ama bize gelince serbest şiir, daha doğrusu Nazım Hikmet'in ilk basmış olduğu basamasıyla Nazım Hikmet'in ilk kurşun kalemi vardı. O kurşun kalemini de muktata ederek ilk bastığı noktada Nazım Hikmet'ten başladı. Tabii Nazım Hikmet'in de ustası Vladimir Maykofiski'ydi yani. O fetrelerde Nazım Hikmet tasavviyette oralarda öğrenciydi. Ekonomik okurdu, iktisat öğrencisiydi. Onun için bu adam bu şiiri getirdi de Türkiye'de muvaffak da oldu özünde. En mühim yazmış olduğu şiire ki Nazım Hikmet'i. Bunlar savaştan sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk'le bir görüşmeler oldu. Özi'den Orhan Kanıkveli. Atatürk bunlara buyurdu. Yani bu İstanbul'dan Ankara'ya ayaktan çıksınlar. Yani ayaktan yerisine görmüş olduğu manzaraları şehir diye yazsınlar. Bir ay sonra tabii mesafe de
1: Çok uzun.
0: uzundu. İstanbul'dan Ankara'ya otomobilden 6 saat. Neyse işte Nazım Hikmet ayaktan bir ayın çerçevesi içinde bir şiir yazdı. Ay altında kahnılar. Biz kahnı dediğimiz cercer yani. Ay altında kahnılar. De bu yolda yürürken buradan orada top, buradan da fişek, buradan kurşunlar, buradan dağım doğum olan memleketler savaşın neticesinde, savaşın sonucunda bunlar Nazım Hikmet kalemi olarak Atatürk'ün huzurunda okudular özün. Begenesini kazandı. Begenesini kazanınca bazı Türk şairlerine de yani tesir etti. Onlar da başladılar kalemlerini incelemeye bu konuda. Bize güzel. Gelince Türkmen milletinde, Türkmen milletinde ya bizim çok saygımız var. Aziz Sami Efendileri yani 1900 zannedersem 30'lu yıllarda bir dergi varmış. O dergide şehirler yayınlantırmış. Diri serbest şehriydi. Serbest şehrin asısı var. Mesela invanı yok idi yani. Bütün hükmeler serbest yazılıptı ama invansız yani. İnvanı olmadığı için. Bizim yan başta gelen şairlerimizden, işte serbest şehrinde daha doğrusu hocalarından biri olan sosyal realizm şehrinde Abdülhatif Mandıroğlu'ydu. Arkasıca da gelen kurban olduğum işte Silahnavur Asli, onun kalemi zaten bu şehrin içermektedir. Onun kalemini Allah Teala'dan serbest şehir diye bir serbest kalem diye bir hediye olmuş kendisine. Güzel. Bu Silahnavur Asli. Arkasıca o daha doğrusu rahmatlı kurban olduğum Hamza Hamamçı. Hamza Hamamçı da 5. kadahta bu çok başarı kazanmıştı. O 5. kadah takriben yani Türkmen edebiyatının da üst seviyede 5. kadahı yani Türkmen edebiyatını bir dağa benzetmiş olursak 5. kadah darbedadı.
1: Güzel.
0: Darbedadı. Arkasıyla işte benim hocam olarak Sayın Remzi Çavuş Efendileri bu
1: ben. Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Uzun ömür, sağlık versin özellikle.
0: Bunlar daha doğrusu yani serbest şehirde öğrenci yoktu. Serbest şehir sende boş bir varakadı, beyaz bir varakadı. Bunu karalayacaksan, karalamak dediğimizde resim değil, bir sure değil. Ama bir şey karalayacaksan bunu, yani adı serbest şehirdi. Peki serbest şehirde ne var yani? Nasıl karalanacak, nasıl yazılacak mı? Yani daha serbest şehirlerinde Esmet Özcan Efendi o da başarı kazandı. O da Papatya adında da bir serbest şehirden Bağdat'ta 80'li yıllarda bir ödül kazandı. Ondan sonra hani sahip efendileri bu serbest şehri de güzel araştırmalarını Azhar Karınful adında bir kitabın içinde yerleştirdi.
1: Böyle bir evet. Tehlili nakdi bir şey.
0: Tamam. Bu şiir ne adı, ne diyor, nece geldi, nece gelir, medreselerin adı falan adı. Adam bu konunun içinde, bu kitabın içinde sayfa sayfa imzasını atmıştır. Çok güzelce bir eleştiri kitabı olarak meydana çıkmıştır. Tabii bütün şairler, bu serbest şehirde işleyenler şairler, öncülerimiz yani. Çünkü serbest şehirde usta şairi yoktu. Talebe öğrenci var. Niş usta şairi yoktu. Bunlar hepsi yani... yaratıcı diye başladılar yani. Biz yani ruvat başladılar. Ruvat oldular hepsi. Bunların arkasıca gelecekte olmadı. Yani mesela Medyağın Allah'ın bir genç şairimiz Allah'ın vaktinde Ziya'yı
1: Mustafa Ziya'yı
0: o da genç yaştayken hala uşakken Atatürk Efendilerine göstermiş olduğu kitabını meydana atarken de yani serbest şehirde çok önemli, çok ehemmiyet kazanmıştır. Bu gençlerin yanında Kemal Bayatlı falan bunlar yani çok başarı kazandılar.
1: Bunlar da
0: aynı ruvatların seviyesine gençler ustalık devrini kazanmadılar. Aynı ruvat oldular yani. Çünkü yedi oğlanın ömrü ağzından 60 seneye yerleri. Bunlar bundan 60 yıl evvel bu şiirler yazmışlar yani. Hele bunlar bu şiirde ustalık görmeden yani. Bunların da ustaları yok yani. Öz kendi bilgilerine göre. Ama müşkilimiz bizim serbest şiirde hardadı. Biz serbest şiirde yanlış başladık yani.
1: Yani Türkmen edebiyatı olarak.
0: Evet Türkmen edebiyatı biz serbest şehirde yanlış başladık. Serbest şehri öncesinde ve sonunda bu lahzaya kadar teşvik ettirebilmedi bazı Türkmen milletine.
1: Yani güzel.
0: Yetirebilmedi yani serbest şehri yani ne kadar da güzel olduğuna yetirebilmedi. Çünkü bizim kulaklarımız çünkü yani mesela Muhammed Sadık Efendi'ne Allah affetsin kurban oğlumuzla bu adamın talebesi yoktu. Hatta Muhammed Azat Hatat'ın talebeleri de varsa da yani serbest şehirde çalışmırlar.
1: Yok.
0: Mesela Hasan Göran'ın talebeleri kimdi yani? Bunların arkasıca gelenler yoktu yani. İnsan Avraz. Şimdi adam gurbette yaşıyor. Allah uzun ömürler versin özne. O serbest şehrin de baş tacı olarak yani. Yani ama onun da arkasıca gelenler onu sevenlerdi yani. Onlar Sırah Nevla Sefa'nın ağzından bir ilim kapmamışlar bunların adına diyor. Ama bazı gençler var, çok atılgandılar bunlar. Yani geleceğin serbest şehrin uyandırılması ve serbest şehrin de meydana geçirilmesi bunlar sahip çıkacaklar. Bu serbest şehrin de bayrağı bunların elinde olacaklar. Bunların da parmak sayısızlar. Adları yadımda değil. Zaten birisi yadımda var. Erkan Karakaş Efendileri diye. Var yani bir dergiler de var. Bazı defa şehir çeyrediler.
1: Köklüler.
0: Bunlar eğitim de alırlar yani. Hı. Bu şehrin konusunda eğitim alırlar. Hatta bu şehrin ötesinde de iyi eğitim alırlar. Onun için bu serbest şehrin bayrakları bunların elinde taşınacaktı.
1: Peki hocam. Şimdi biz serbest şehri bu biçimde anlattık. Birisi istiri bir serbest şehir yazsın. Konu seçmesi lazım. Kafiye seçmesi lazım. Sayfa seçmesi lazım. Satır seçmesi lazım. Yoksa sözcük seçmesi lazım. Hangisi?
0: Serbest şehirde yani şehrin aleminde, şehir genelinde bir konu var. Ne diyorlar? Birlik konusu.
1: Bir de konu birliği. Vahdetül Mevzu. Konu birliği.
0: Öyleyse de zaman. Hı. Bu şehrin asası bulardır. Şiir bunların üzerine teçhizun. Serbest şehre bir bakış atalım. Biz bir bakış atalım. Şehre. Bu serbest şehirde ne iş ya yani? Bir bakış, bir gözlem bırakın öznem. Serbest şehir avalan bir satırdı. Yani iki satırdı. Şatırın diyor yani. Satır aciz diyor. Bir tek satırdı. Belki de satır başında da bir kelime olabilir yani. Hı hı. Serbest şehir çoklu imge içerir. Çokluk imge içerir. Yani mesela sen deysen gece karanlıktı.
1: Gece karanlık.
0: Ama bunda bir şey olmadı yani. Gece karanlıktı. Tabii gece karanlıktı. Ama demiş olursak biz yani gecenin karanlığında ışıksal bir gül gördüm. Ya bağımsız ne gecenin karanlığında ışıksal bir gül gördüm. Ben burada hem geceni yaşattırdım, hem karanlığı yaşattırdım, hem gülü yaşattırdım, hem de fiilimi gördüğümü yaşattırdım yani.
1: Ama o ışığa da, o güle de bir sıfat verdim.
0: Tabii.
1: Işıksal.
0: Bu imge dediğimiz buradandır. Sonra bir ritim var. Bu şehrin de ritiminde çokluk ritimi tekrarı kucaklar, tekrarı destekler yani. Hı. Ritim dediğimiz. Tekrardan ilakası yoktur. Ritim de bir akıştır yani. Belki de diyebilirsiniz yani, ika adında ama özü bir akıştır. Bu ritim bu şehirden beraber gelmelidir. Yani şimdi biz bildik ki şehir bir kelimeden başlayabilir.
1: Bir de
0: imge olması lazımdı. Bir de ritim.
1: Zaman işlemesi lazımdı.
0: Bir de çok tehlikeli bir konu var özünde. O tehlikeli konu okuyan arkadaşlarımızın yanındadır. Nerede o konu? Yani bir arkadaş bir serbest şiir okuyan, ben de bundan yazacağım. Buyurun yaz. Otur yazı.
1: Biz şimdi, buna diyarak es-sehlil mümtene.
0: Yani şimdi saat 12 gecenin yarısı ben kendi başıma kitap okuyorum. İşte bu serbest şehirdir. Bu serbest şehir yani bu tehlikeli kelimelerden bu serbest şiirin alemini kırmayacaksın yani. Bu dedikleri hakikat düz hakikat yani bu serbest şehirdir. Yoktu bir şey içinde vezir ve bir şey içinde kafi olmaz. Ben şahsen vezirim var. Ben 85 kiloyum. Bu vezin de iyi. Ya her şeyin vezni var. Yok havanın vezni var bile. Zerre ne kadar gözükmese de bile vezni vardı.
1: Bu kütlesel vezin.
0: Vezni vardı.
1: Ama anlamsal vezin nece?
0: Tamam yani her konuşmada da kafiye vardır. Konuşmaları da kafiyelerdir. Karşı göstermiş olduğun ahlak, saygı, hürmet. Bunlar kafiyedir sence. Yani konuştuğun dilin musikasıdır. Ne kadar saygı, hürmet göstermiş olursan o kadar sevineceksin. Güzel bir şey kimin yani. Demek tamam, ki o zaman, serbest şehirde de kafiye var yani.
1: O zaman bu dedikleriyi bir şiirden dinleyek.
0: Tamam. Ben özü aslan Koryat'tan başladım daha doğrusu yani. Variyat da başladım. Sonra başladım yani gazeller yazmaya. Sonra kafi ve şeyler yazmaya. Sonra benim muanatım çoklaştı. Yani bir kitap satan bir kütüphane sahibi olduğum için bu kitapların içerisine girerek muanatımı çok büyük görürdüm. Hı. Yani muanatım sadece bir koryattan veya da bir dörtlükten veya da bir kahfevazi şehirlerden de yetmir. Ama onu da demek istiyorum ki yani Irak Türkmen edebiyatı bir cumhuriyet olursa başkenti Horiyat'ı olabilir. Niçin? Çünkü Horiyat'ın ihtiva ettiği konular geneldi. Yani bir insan için değil. Hatta Horiyat yazan da dese de bu Horiyat malumdu. Zamanın felaket bir elegi vardır. Bir eleme galeler bu Horiyatları ile iyisini bırakır yani. Neyse gelelim konumuza. Mesela yazmış olduğumda Serbest Şehir'den bir şiir okuyayım. Bu şiirin adı bu güzel gençlerimizden, güzel kızlarımızın ara yerlerinde bir sevgi vardır. Bu sevgi yani bir anlaşmazlığın sonuna giderek onun neticesinden bu yazıldı. Bir şey de yoktu bu şiirde. Ancak bir çağrıydı, bir rida diyen. Tamam. Ama Serbest Şehir'in afkarları, Serbest Şehir'in edevatları
1: kuralları, vardı. Şeyler kuralları içinde koydu. Vallahi Serbest Şehir'de de kural yoktu yani.
0: Tamam. Bu şehrin adı bu akşam.
1: Bu akşam.
0: Ey sevgilim bu akşam bana dönmek olasın gelirsin. Ey sevgilim bu akşam bana dönmek olasın gelirse geçmişteki gibi böyle bir peygamber kuzusu bulamazsın. Geçmişteki gibi beni bir peygamber kuzusu bulamazsın. Ancak yam yama dönmüş kulağını öflüyorum bir adam bulacaksın beni. Korkma. Ey sevgilim muhteşem bir konuşma olasın gelirse benimle. Muhteşem bir konuşma olasın gelirse benimle. Geçmişteki gibi sesimi do, re, mi, fa, sol, la, si bulamazsın. Bu defa sesim yıldırımlar gibi, bulutlar gibi çok korkutucudur galiba. Ama sen korkma. Ey benefşem, bu akşam muhteşem bir aramaya olasın gelirse beni, Doktorlar Caddesi'ne gitme. Mecidiye Gazi Üniversitesi'ne başvurma. Boğaza potiklere girme. Gazete dergilere bakma. Bu kez Atlas Sineması karşısında. Sigara bir, ayçiçek iki, sakız üç. Sigara, ayçiçek, sakız. Düşük bir sigara satıcısı bulacaksın beni. Boş ver arama. Ey sevgilim, beni gördüğün çalışmaların içinde kolay gelsin desene. Kolay gelsin sevgilim. Vallahi o anında huzurunda daha da güçlü, daha da kuvvetli lastik gibi savsaklanırım ayakların altında. Yaklaş bana daha sevgilim. Kim söyledi hava, bulut, yağmur bedavadır? Kim söyledi hava, bulut, yağmur bedavadır? Bir yağmur tanesine her gün bin gün can verir. Hava için insanlar düşünceler arkasında kalır. Bulut için kazma kürekler öpüşürler topraktan. Kim demiş ki ay, uzay bedavadır? Güneşe kurban dalından yapraklar düşmez midir hiç? Ay içinde güneş nur açılır. Uzay için Allah bilir neler olur. Kim anlattı ki denizler, kırlar, tepeler, dağlar bedavadır? İnan ki o büyük gemiler, o güzel yelkenler var ya, ansızın kurban olurlar denizlere. O kırlar içinde savaşlar bitmez. O dağlar varsa da yalnız topraktan, taştan olsaydı o zaman derbesinde karı desteklemezdi. O tepeler dediğimiz kalbi olmasaydı kasırgalardan yapılmazdı. Bu dünyada bedava yoktur sevgilim. Bedava yoktur sevgilim. Bedava varsa bir nesne yoktur. Bedava varsa bu dünyada o da benim. Senin için. Yaklaş bana.
1: Ağzıma sağlık. Çok güzel. Ağzıma sağlık hocam. Yani gerçekten çekici bir şiir. Konudan konuya geçerek de ama ana konu aynı kalalım. Benim amına çok dikkat ettim. Konudan konuya geçerek de ama ana konu aynı kalalım. Konudan konuya diyenden teşbihte aldığı o edevatta. Hani bir önce de nefsudan başladı ama bir yere ulaştı. Dedi gelip o halde beni görse bir kolay gelsin dese bir çamur kümün ayağının altına yapmışlar.
0: Tamam.
1: Ondan önce de deyirdi dönende bir yam yam göresen. Ondan önce deyirdi do re mi'ni işitmesen menden. Ha. Ama bir yaklaşıktan
0: kolay gelsin yani.
1: Bir kolay gelsin lan. Hem zaman açısı var burada. Bundan önce durumu başkaydı. Ama indi bir ay çiçeği satan bir sakız satan tamam, bir hala geçti. Yani yaşam seviyesi düştü. Ama yine de o kurtarıcını beklesin.
0: Tamam. Bu kopukluk konusu ben şehirden çıktım bedavalığa.
1: Hı.
0: Yani
1: haşta bunu derim sana. Konudan konuya geçtim ama vahdetil mevzu.
0: Tamam. Bu konudan kopluk meselesi bu şehirde serbest yani iletişimdi. Serbest tatavur serbestti bundan. Bu konuda birlik konusundan koparılmak bir de dönmek çok zahmetli. Çünkü yere hedeften dönersen yani konu neydi, mozo neydi? Onu idin dönersen. Mesela sen marangozçu çalıştın, tamam? Hı. Bir tahtaya ihtiyacı oldu. Ama tahta yerine gelmedi. Bir demir işine geldi yani. Bir kapıya demir vurdular. O tahtadan kopuk oldu. Ama yani birlik konusunda ikisi de aynı hizmet etmektedir. O demir halinde, bu da tahta halinde. Burada bu şehirde o kopukluk ki ben getirdim özne yani yani zannetme böyle yani bana terk ettiği bunca şeyler boşa gitti. Hı. Ya ben böyle olmuşum, böyle olmuşum, böyle olmuşum ama bir kolay gelsin. Yani o kolay gelsin hepsi fikirleri değiştirdi.
1: Ya bir başka bir şey de var hocam.
0: Efendim.
1: Önceleri okuduğu şehrin sözcüklerinde bir sanki terk olunmuş birinin bir kini var. Ama sonradan o kin hepsi sadece o ayrılık içiniymiş. Ha. İnsan içindeydi.
0: Tamam.
1: Bu da çok önemli bir şey. İnsan için bir şey yoktu içinde. Seni o ayrılık süresine bir kin, bir kızgınlık var. Koy belediye. Hmm. Bir kopukluk olduğuna var. Ama gelip o kopukluğu kapatan kadın bir kolay gelsin derken belki sesinin nağmesinden bir bülbül, bir gül başında nece...
0: Tamam ha.
1: Ah ben de biraz serbest bilirim tamam. Yani ha. Bir güzel bir ben çok beğendim. Haddimde yoktu sağ şerva tamam, diye beğendim ama bilsem ben şerleri severim. Eyde aynaram özün. Çok adam aynamaz. Ama bana aynaram özün. O zaman bir ayrı bir şehir alayım sana.
0: Tamam. Bizim bazen şeylerimiz var. Siyaset meydanlarımızda çalışan arkadaşlarımıza şairlerin tarafından destek olmamız çok gereklidir yani. Burada bir arkadaşlar var ki dönürler gurbattan veyahut da işçenliklerinden, iş gurbatlarından dönürler. Yerler memleketlerine hizmet etmek için de gayeleri de budur. Gayeleri de budur.
1: Onları bu hata alıp sen.
0: Tamam. Ben bunlardan teşekkür ederim yani. Çok teşekkür ederim. Bunlara bir şehir derim yani.
1: Bu baştan diyeyim bana gene bu çeliklidi.
0: Aha efendim.
1: Çelikli bir şehir.
0: Çok teşekkür ederim kaldırımlardan.
1: İnsanlardan değil.
0: Yok. Çok teşekkür ederim kaldırımlardan, unutulmuş köşelerden.
1: Güzel.
0: Çok teşekkür ederim kaldırımlardan, unutulmuş köşelerden, coşturucu noktalardan. Aslında onlar bana söylediler ki her şey vatan gösterilir. vatandan gayri sevgi yoktur dediler. Dinledin mi beni? Çok teşekkür ederim yoksullardan. Çok teşekkür ederim aç ölenlerden. Öldü de. Çok teşekkür ederim çöpçülerin alın terinden. Asasen onlar bana anlatılar. Millet, vatan, sevmek mevubedir, marhabadır, avanta değil. Zaten ben öncesinde zengin bir yoksuluydum bu milli duygudan. Zaten ben öncesinde çok zengin bir yoksuluydum bu milli duygulardan. Çok teşekkür ederim Allah'tan, bütün iyi insanlardan, mücadele verenlerden, dava ateşini içenlerden ve mazlumlardan. Zaten bunlar, bunların ve bizim dualarımızla diktat rejimi felç oldu.
1: Dualarımızla.
0: Dualarımızla diktat rejimi felç oldu. Ne partilerin ve ne de topların kuvvetleri dualarımızın kuvvetinde değil miydi galiba?
1: Güzel.
0: Hem de bana öğrettiler ki onlar, millet nereden sevilir? Şiir kimin için yazılır? Zaten ben öncesinde hiçbir şeyden gafil değildim. Hiçbir şeyden gafil değildim. Fakat kısır yatsamaya uğramıştım. Çok teşekkür ederim şehitlerden, dökülen kanlardan, mahpuslardan, tutuklulardan. Onlar bana sor dediler. Dökülen terlere mendil, kuruyan dudaklara süt, ağlayan gözlere şefkat, aç karınlara ekmek, umutsuz Türkmenlere ümit, dünyanın dört tarafından gelenler niye yerlerinde getirmediler? Bana sor dediler.
1: Allah razı
0: olsun. Artık, artık gel oralardan. Artık gel oralardan. Madem ki buralardan hele vakit çok kalmış. Artık gel oralardan. Madem ki buralarda hele vakit çok kalmış. Mümkündür ellerini avcımın içine bırakmak, gözlerinin içine daha yakından bakmak. Yeter ki sen oralarda benim için alın terini dök, ben de buralarda senin için gözyaşlarını. Artık gel oralardan. Bu kaçıncı yıldır birisi sana söylemedi bayramı mübarek olsun usta. Ne var ne yok abi, sen de sormadın ki nerede kaldı beni doğan mucizen adam? Nerede kaldı beni doğan mucizen adam? Beni öpen yiğit babam. Vay be bacı kardeşlerim, bacım saçını bile güneşe açmamıştı. Bacım saçını bile güneşe açmazdı. Kardeşinin dindirmek için ayaklarını demir yaptı. Kardeşim dik durmak için ayaklarını demir yaptı. Sen böylece bir ailenin sancısından doğdun. Artık gel, biz buralarda seni beklemekten alma dalından koparılmış gibi koparıldık sırtımızdan. Alma dalından koparılmış gibi koparıldık sırtımızdan. Öyle oldu ki dökülen ağzımızdan koparılan A, B, C sen oldun. Konuşmalarımız sen oldun. Ekmek sen oldun. Artık yer, bir yer, diğer. Bak ilkokullarda resimlerin, belgelerin, toz basmış dosyaların içinde nasıl ağlıyor. Diğer, bak ilkokullarda resimlerin, belgelerin, toz basmış dosyaların içinde nasıl ağlıyor. Gel gözlerinle gör abi. Mahallenizde ne taziyeler var, ne toy düğün var, memleketinde ne karanlıklar var. Taziyelere Fatiha gel. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Karanlıklara ışık gel, bir sivic bas. Düğünlere küreken gel, bir helale ver. Gel lütfen kendini çok görme bize. Kendini çok görme bize. Artık buralarda bütün mutluluklar hasrolmuş sana. Bütün mutluluklar hasrolmuş sana. Bunları bir yan bırak. Bak koalisyon güçlerine bombardıman içinde yetmiyor. Sen niye sen aden kendini bir daha gidip bir daha gelmedin diye istinadı. Bak senin memleketinde peygamberlerin ilk attığı adımları var, izleri var, oralarda ne var? Buralarda ilk önce güneş doğar, oralarda kim doğar? Buralarda Allah'ın evi var, oralarda ne var? Agora meyhanesi, oralarda ne var? Aa, sen buralarda Türkmensin, oralarda artık sen kimsin? Artık gel oralardan, vakit kalmadı.
1: Güzel zarbalar işleyeyim senin içinde Koy Belediye. Bir şey çok dikkatimi çekti. Kardeşin dimdik durmak için ayaklarını demir yaptı. O savaşta ayağının biri gidip yerine plastik yapılan içinde demir olan ayağı kastetti o.
0: Tabii yazı biz burada şehir mecazen oldu yani. Yani gitmemek, yani demir gibi olmak, korkmamak. Yani
1: ben bunu ben aynadım.
0: Elden
1: sarmadan. Aynadım ki yani, bu adam burada kalarak, özü oradadır. Ha. Biz burada savaş gördük, patlama gördük. İnsanlarımız var, ayağı gitti, insanlarımız tamam, var, eli gitti. Adam ayağı gidenden sonra bir tıbbi bir terim var diyorlar. Özden
0: bunu
1: onu
0: da ehtiyacım, bunu da ehtiyacım.
1: He.
0: Şiir bunu da ehtiyacım.
1: Ayaklarını demir yaptı. O ayaklarını demir yaptı, yere çakıldı ama yerini terk etmedi. İzin verirse Sarah Nevres hocamızın adını getirdik Allah salam versinizle. Tamam. Pervane adlı bir küçücük bir serbest şiir var. Okuyabilir miyim?
0: O buyurun o dedir ama.
1: Pervane. Başımız somut taşa vurunca alındık durduk, bize neler oluyor sorduk. Mum yaktık avuçlarımızda, koruduk döndük, pervane kesildik.

0: yarını gösteren parmaklar. Sağ gözüm ağlar, Dicle doldurur, sol gözüm çağlar, Fırat'a damlar. Altın köprüde su batar, annelerin, dul gelinlerin, öksüzlerin gözünden akar. Ak su güfte yazar, tavuk su besteler Kerkük'te, hasa damlar, sel geli, hasa damlar, bu damlar o damlardı. Hani o hasa damlar, yeter ki bekle, sevgililer dönecek, kırlangıçlarla, leyleklerle gelecekler, damla damla akacaklar, hasa suya, gözümüzün yaş kenti, Kerkük'te, başkenti demiyor. Evet. Gözümüzün yaş kenti Kerkük'te, bağır taşı ile yapacaklar taş köprüyü. Bağrımızın taş kenti Kerkük'te, yeniden donatacaklar kışla sarayı. Türkmeneli başkenti Kerkük'te, Topkapı kemerine asacaklar yağcı. Yağ çırağını, yağ çırağını, aslında burada yanlış yazılıp yağ çırağını 7'den 70'e uzatacak, uzatacak parmağımızı, gösterecek yarın. Bu diğer abimiz Salah Nevres'in kitabından idi. Allah uzun ömürler versin. Neyden başladı, nere bağladı? Siz bu biçim şeyler bizden daha iyi bilirsiniz çünkü öz sanatınızdır.
1: Silahınlara sefandıları Allah uzun ömürler versin özne. Ayağına daj değmesin, gözlerine sel değmesin bu adamın. Bu adam öncüdü, yani mürayeti. Bu adamdan da serbest şehrin hakkında da savunması var. Bizim Allah affetsin, mazarlığına da olsun, kurban olduğum Ata Tevzibaşı geçmiş Allah zamanlarda serbest şehre aykırı durmuştur. Zaten de bazı çok yazıları var.

0: vardı. Bu Açık Kardeşlik dergilerinde yayınlantırmıştı. O yazılarda zamanında serbest şiir yazan da çoklaşırdı. Yani Hazırbaşı bu yazıya çok engel oldu. Ama sonunda bir kitap var. Fazıl Mehdi Beyat, Türkmen Edebiyatı 1959'a kadar, onun içinde bir şair var, adı Nesrin Erbil. Nesrin Erbil orada bir şiir neşredip adı Yaprak'tı. Yaprak. Atatürk Hazırbaşı o Yaprak'ı okurken de fikrini değişmiştir. Yani 90 derece değişti fikrini serbest şiire göre. O zamandan daha destekledi serbest şiiri. Zaten de bana da Atatürk Hazırbaşı'nın da nasihati var ki, yani bu serbest şiiri çok okumak ister. Boş bir varakada çalışmak biraz zahmet yani. Neyse işte Silahlı Uras Efendileri devam eder şiir yazmakta. Atatürk Hazırbaşı'nın hakkında yazmış olduğu karşılıklar çok zahmetiydi. Yani böyle kolay yazı değildi. Cevap verirdi Atatürk Hazırbaşı'nın. Onun için de o Silah'ın yazısı, bir de Ata Efendi'nin yazısı, bir de Abdülhatif Benderoğlu'nun çaba göstermeleri nedeniyle serbest şiir Türkmen Edebiyatı'nda baş kaldırdı. Zaten 30 seneye yaklaşık Yurt Ceridası'nda serbest şiir yayınlanırdı. Hem de Kardeşlik hem de bütün dergilerde serbest şiir yayınlanmaya devam etti. O yüzden de serbest şehir bir gün ekimini inşallah ayakta durmaktadır. İşte neyse biraz serbest şehir başka şehirlerden yani dedim yani Vazın Kafi şehrinden biraz gerideyse de ama geleceği daha da parlak olur. Nişi çünkü bizim indi Türkmen okullarında ben bir kitap satan olduğum için çok talebeler, öğrenciler geldiler. Yani bu şehrin hakkında araştırmaları var, efkarları var, yazıları var. Neyse işte zannedersem...
1: Ve inşallah bizi sıra edebiyatımız dünya edebiyatından bir yer kalmasın hiçbir tamam, adımda, inşallah. Hiçbir yönde. İnşallah. Sadece bu dergi tiyatrodu, tamam. Romandı, dastandı. Tamam. Bunlarda hiçbirisinde geri kalmamasını, masaldı bunlar tamam. İsterim. O zaman bir şiir daha alak sizden. Tamam. Vaktimiz daraldıkça gelecek program bir de benimle gelirsen. Çünkü ben tok olmadım. Ha. Eğer ben tok olmamışsam herhalde dinleyiciler de bizi izleyenler de tok olmadı. Hem bilgileri var bu konuda hem güzel şiir var.
0: Hocam,
1: bir de bu özel sesi var yani. Özel bir sesi var.
0: Bal hocam affedersen. Ben bir şiir okuyayım. Yani iki yolculuktu. Özü aslında iki gidişti. Rehle. Yolculuk, sefer. Yani ben hakkına gelmedim. Besuk'ta bıraktım özünü yani.
1: Sergüzeşt.
0: Bu muhubu içinde olan muhubu matatıydı. Çok müfredatlar üstüne. Hem de yani biraz zengin lügatları. Zenginleştirme gösteriyor yani. Türk dil kurumlarının içinde olma gösteriyor. Bilsen bizde en önce bizde fiil geldi, sonra mefol bi'i geldi. En önce bizde faal geldi, sonra mefol bi'i geldi, sonra da
1: fiil sonra
0: sonra geldi.
1: Bitince yazılırken doğru kuralı budur.
0: Sonra geldi. Bunlar bizde biz yani alışmadığımız içinde biraz cümle kuruluşları yani biraz yani diğer çok şeydir yani böyle biraz
1: engelleri engelleri yani, engelleri yani, yazarken
0: düşünceni engelleri yok dedi yani.
1: Aha düşünceni engelleri. İstedi o tabiri verebilir misin?
0: Bana neyi dedi? Affedersin.
1: Sağ ol.
0: Bu şehrin adı iki gidiş. İki gidiş. Gözlerim çevren ağacından salı verecek çekicini. Gözlerim çevren ağacından salı verecek çekicini yolların çivilerine. Her nesne ölüm kalım gibi transit istiyor. Her nesne ölüm kalım gibi transit istiyor. Hele hele yolların ucundayken boşluklar aykırışı başladı ayaklarımın damarlarında. Hele yolların ucundayken boşluklar aykırışı başladı.

0: ayaklarımın damarlarında. Aa, ne kadar parmaklarım da yorulmuş bir alkış kıpırmak için avcımda.
1: Hmm.
0: Ne kadar parmaklarım da yorulmuş bir alkış kıpırmak için avcımdan. Şimdiyken tam o başken. Bak tam o başken bir uçmak göstermesi dikeyim şu çıplak kalıbın ortasına. Ne olacak? Yolculuğum başlayacak. Yolculuğum bir tavus suyu bıraktım kalbim çarpması uygarlığına. Yolculuğum bir tavus suyu bıraktım kalbim çarpması uygarlığına. Doğa yarasına bakmaksızın. Yolların köksünde yolculuğumun sütü taşlanmadan. Yolculuğumun sütü taşlanmadan yolların köksünde. Yolculuğumun sütü taşlanmadan patika yolların yüreğini tekmeledim, yürüdüm. Düm düm düm düm yürüdüm. Yolculuğum uzar yollar ötesine. Yolculuğum uzar yollar ötesine. Sonu değer yüreğime. Muhteşem yüreğimden seni sana sevde getiriyorum.
1: Allah.
0: Seni sana sevde getiriyorum. Al sana sevgilim. Sevdada çok nesneler var ya. Al sana. Sevdada çok nesneler var. Sevda kalıntısı deniz maviliklerinden seni sana dalga dalga dalga ikram ediyorum. Biliyor musun dalga nedir? Kırlar önemsiz örpertilerin içgüdü senfoniyasını taşır dalgalar için. Yolculuğum uzar uygarlıklar ötesine. Bakışı kartal gözlerinden, omuzlarımdan salıveren mataramdan sevgilim. Seni sana bir avuç su getiriyorum. Biliyorum kumru düşüncelerin ötesinde ne var. Biliyorum mor mor düşüncelerin çağrıda bulunuyor beni. Yolculuğum uzar boşver. Karanlıklar var olsun. Unutulmuş köşelerden, coşturucu noktalardan seni sana yalvaç gönderiyorum. Yolculuğum uzar karanlıklar var olsun. Unutulmuş köşelerden, coşturucu noktalardan seni sana yalvaç gönderiyorum. Bilmiyorum sen kimsin. Tamam ki ikimizin alnındaki ter bir akar. Yolculuğum uzar cepheye doğru. Doğum toprağı benden başlar. Pusatların içinden, çevrenlerin biçiminden seni sana barış, seni sana tabut satın alıyorum. Yalın ayak kırık kallar ceplerinden seni sana, seni sana para serpiyorum. Bilmiyorum, biliyorum bir çocuk gibi ağlıyor. Bir baba gibi anladım, yüreğin göbek atar gibi ırgalanıyor. Bir ana gibi duydum, ayakların kaydı uçurumlara. Uçurumlardan seni sana bir dağ kaldırıyorum. Dağlar, dağlar, dağlar barut giyinmişler. Kurşunları uzar kurtuluş seven ellere. Dağlar, dağlar, dağlar dil açıyor. Kağıtlar yumu yumu, şak şak yumuşaktır. Sığmıyor içine sözcükler alfabasın. Dağlar kurşun dönüyor. Ölüyor yine toplar raksiyonuna. Dağların köksünden bir kesme işareti yuvarlanıyorum. Dağların köksünden bir kesme işareti yuvarlanıyorum. Bakın alnımın teridir dağların yarasından. Şallal gibi akıveren bu kan. Çocuklarımın bayram giyimlerini kurban ettim bu yolun fizesine. El uzamak için ötesine, yok namusuna. Golf konfüksiyonu gibi, golf konfüksiyonu gibi şu kısacık ömrümü bir çivi geçirdim zamanın ipine. Yolları Feraun kızının maşitasını sandım. Bu yüzden yaşlanmadım bu genç yollarda. İkinci gidiş yolculuğun bir uçma gibi tanık diktim çıplak karnımın ortasına. Yolculuğum uzar vallahi ötesine. Sonu değer yüreğime. Yüreğimden seni sana sevgi getiriyorum. Al sana sevgilim. Al sana sevgilim.
1: Ağzıya sağlık. Allah razı olsun. Ha. Çok güzel bir aleme apardı bizi, bir de getirdi bizi. Allah razı olsun. Ne yazık ki bu programın sonuna geldik. Ama ben senden tok olmadığım için gelecek programda da veya gelecek hafta da olmasa, çünkü başka bilsen bizimkiler sıraydan geldi. Hatta başkası darılmasın. Başka bir programda bir destelem sen. Çünkü hele içimde olanı çıkartmamışım. Sadece burada olanları görmüşüm.
0: Tamam.
1: İnşallah tekrar görüşeceğiz. Bizim burada biz ve Türkmen FM Uydu kanalı, bir de Kardeşlik Ocağı yoluyla bize misafir gelenlere armağanlar verir. Armağanlarımız da kitaptı. Şirin Köyüm Tirkelan ve iki kitap da Salah Nevres hocamızın. Bir de üç dergi, son sayıda içeren üç dergi. Sizlere armağandı bu Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndan ve Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan. Bize çok aydınlattıyız. Allah razı olsun sizden. Bir son söz alım senden. Hatta programı...
0: Ben yanımda burası ışıksız. Karanlık değildiniz ki aydınlatım yani. Daha doğrusu siz ben aydınlatınız. Ben ışığa geldim. Şimdi bu televizyon da zannedersem de yıllar boyunca da 2003'ten bugüne kadar ışık yolundan da caymamıştır. Hala ışık olduğunu karanlık köşelerde kendisini göstermek mecburiyetindedir.
1: Çok zorunda güzel. Zaten değil, ben burada her zaman
0: çok teşekkür ederim.
1: Allah razı
0: bana
1: olsun.
0: Bana buraya çağırdığınız için. Bak sana
1: tekrar,
0: diyeyim.
1: Tekrar geleceksin.
0: Ben serbest şehrin hamalıyım. Serbest şehrin hamalıyım. Binicisi değilim. Hem de taşıcısıyım. Ne zaman istersen serbest şehrin hakkında ben fedakarım.
1: Allah razı olsun. Ah. Kalemiye sağlık, Ürege'ye sağlık.
0: Başım güzel olsun.
1: Saygıdeğer izleyicilerimiz, bu hafta bu kadar. Karavahap'tan doyulmaz. Şehirlerinden de doyulmaz. Ama sona vermek, programın süresi dolduğundan dolayı sona vermek gerekir. Gelecek hafta tekrar buluşmak umuduyla bizimle beraber olan Karavahap kardeşimiz ve hocamız, bir de Alican ve Dünya Bulut ablamız bizimle beraberydiler. Hepsinin saygı selamını kabul edin. Şen kalın, esen kalın, Türkmen kalın. Gelecek salı tekrar buluşamaya Allah'a ısmarladık sizleri. Hoşça kalın.

Efendim, günün telaşına kısa bir mola verelim. Konuşalım, gülelim, biraz güzel müziklere kulak verelim. Bugün yine keyifli bir sohbet, güzel bir programla karşınızdayım. Biraz muhabbet programını yeni başlattık efendim. Ve birbirinden özel konukları bundan sonra yayına alacağım. Hazırsanız biraz muhabbete hem hoş geldiniz hem de başlayalım.

efendim. Şimdi biraz geçmişe, Türk pop müziğinin hafızalarımıza kazınan o güzel yıllarına gidiyoruz. 1990'lı yıllar deyince aklımıza bazı şarkılar, bazı sesler geliyor ve o seslerden biri de hiç şüphesiz Ege.

0: Efendim, yaz aşkım, delice bir sevda, hurma gözlüm, sevildiğini bil yeter gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran, gönüllerimize taht kuran, aynı zamanda güçlü bir besteci ve söz yazarı olan, müziğin yanında kitaplarıyla da karşımıza çıkan çok yönlü bir sanatçımız. Üstelik Ege'nin hikayesi biraz da radyoların hikayesi bence. Daha ortada albüm yok, sadece yalnızca bir demo kaydıyla başlayan ve radyoların gücüyle Türkiye'ye yayılan bir hikayesi var. Şimdi dilerseniz bugün o hikayenin sahibine, Kerkük'ten Türkmen Efendi'den bağlanalım ve kendisine alo diyelim. Hazır mı bağlantımız Ali abi? Evet, bugün dedik ki hikayenin sahibine Kerkük'ten Türkmen Efendi'den bağlanıyoruz. Hemen kendisine bağlanacağız. Biraz sonra yayınımızda olacak kendisi ve birbirinden güzel sohbetler bize eşlik edecek. Evet, hemen Ege Bey'i bekletmeyelim. Kendisine böyle heyecanla, biraz bugün heyecanlıyım. Heyecanla kendisine diyelim ki Kerkük'ten, Türkmen FM'den sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Kerkük'ten hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Biz çok iyiyiz. Siz nasılsınız?
1: Harika. Her şey çok yolunda.
0: Ege Bey, birkaç dakika sizi beklettim, farkındayım, çok özür dilerim. Küçük bir nazar durumu oldu ona diyelim, olur mu?
1: Sağlıkla ilgili bir şey olmasın, her türlü aksaklık bu dünyanın kaçınılmaz durumlarından biri.
0: Kesinlikle. Efendim, sizin hikayenizde birbirinden dikkat çeken hayat hikayenizde çok bölümler var. Ben izninizle hemen bizim çok merak ettiklerimizle başlamak istiyorum, izniniz varsa.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Ege Bey bir demo kaydediyor. İzmir'in en çok dinlenilen radyolarından birine gönderiyor. Gece programında saatlerce bekledikten sonra şarkı yaklaşık gece 4'e doğru çalıyor. Buraya kadar doğru mu?
1: Doğru.
0: Ertesi gün ise aynı programın açılışında yeniden çalıyor ve kısa süre içerisinde gecenin en çok istek alan şarkısı oluyor. Sonrası ise Ege Bey'de. Bakalım hikayenin devamı nasıl?
1: Şarkıyı Marmaris'te yazmıştım. Hı hı. Yaz aşkımda ve evet. Sonrasında İzmir'in en çok dinlenen radyosu, evet, Dinamik FM. Hı hı. En çok dinlenen programı 12 ile 4 arası yapardık. Biz de zaten televizyonların artık kapanıp insanların sadece radyo dinlediği dönem. Orayı gönderdim. Gündüzden. Hı hı. Sonra konuşmuştum. Dedim çalar mısın? Bekledik. Çalacağım dedi. Beğendim şarkıyı dedi. Saat işte 12'de başladı. 1 yok, 2 yok, 3 yok. Saat 4'e geliyor. Aradım tekrar, dedim şarkı ne oldu, çalıyor. Aa dedi, ben onu unuttum. Gecenin son şarkısı olarak çaldı diyeyim. Hı hı. Ertesi gün beni aradı. Ben dedi şarkıyı beğendim dedi. Açılışta çalacağım bugün dedi. Evet. Tabii ki mutlu oldum. Çünkü amatörsün. Yani yaptığın şey karşılığı bulması, hı-hı, profesyonel kayıtların yanında pek de olası bir şey değil.
0: Evet.
1: Çaldı. Derken saat 1'e doğru tekrar yoğun istek aldı dedi. Bir kere daha çaldı. 2'de bir daha çaldı. 3'te bir daha çaldı. Dedi ki yeter. Dinleme ihtimali yok ama kulakları çınlasın. Dedi ki bu programın başladığından bu yana dedi ilk defa bir şarkı bu kadar istek alıyor dedi ve yaz aşkımın da doğuşu böyle oldu diyelim. İnsanlarla tanışması. Hı hı. Çok değil, bir yıl içinde Türkiye'de 17 ilde 100'den fazla radyonu çaldı.
0: Evet.
1: Çalmaya başladı ve dinleyici oylarıyla 3-4 radyodan yılın en iyi şarkısı ödülünü aldı. Şu var, klip yok.
0: Klip yok.
1: Gerçek isimle.
0: Bu arada Ege'de No Name biri o dönem aslında.
1: Evet ve o kadar büyük cesaret verdi ki bana. Yani sadece şarkının gücüyle 100'den fazla radyoda çalması, yılın en iyi şarkısı ödülü alması. Dedim ki o zaman yapmam gereken tek şey bu çocuğun

0: da büyümesine izin vermekteyim.
1: Evet.
0: İstanbul'a koyuldum ve geldim. Buralarda çok uğraştım tabii yapmak için.
1: Demek ki serüven burada
0: Efendim.
1: başlıyor. Peki Ege Bey,
0: Evet.
1: şimdi Yaz Aşkım şarkısı hepimizde ayrı bir yeri var. Mesela Ege'nin klasikleri vardır. Hepimizin hani ilk aşık olduğumuzda, kalp kırıklığı yaşadığımızda ya da böyle moralimizin düşük olduğunda hani bir ritim vardır ya, derinlerde bir yerde bazı duyguları harekete geçirir, umut verir. Tam aslında Ege deyince aklımıza tam da böyle geliyor. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Yaz Aşkım şarkısının gerçekten böyle hayatınızı değiştirecek bir şarkı olacağını hissediyor muydunuz acaba?
0: Aslında hayır. Yani işin gerçeği şöyle söyleyeyim. 1-2 yıl önce daha gitar çalıp şarkı söylemeye başlamış biri ama o dönem klasik müzik çok dinliyordum ve bir gün Albino'nun Adagio'sunu dinlemiştim. O dönem plak toplamak çok zor bir işti ve
1: Evet.
0: plağını almıştım. Bütün mahallenin çocukları evde toplandık ve o gün demiştim ki inşallah ben de öyle bir eser yazarım ki 300 yıl sonra dinler ve insanların kalbine girer işler.
1: Hani
0: Herhalde çok
1: içten
0: yürekten
1: olmuş.
0: dilemişim ki.
1: Evet. Belki de manifestlemişsiniz ama bir şey olmuş. Gerçekten kalpten olmuş.
0: Evet. Ve şimdi bakıyorum şarkıyı yazdım 93, 33 yıl geçmiş. 33 yıldır hala bizim tabii şeyimiz var, raporlar geliyor. Hala ayda yüz binlerce defa dijital listelerde YouTube'da dinlenen bir şarkı. İnsanlar hala iyi dileklerini atıyor. Bakıyorsunuz Yunanca'ya çevrildi, Azerice'ye çevrildi, Farsça'ya çevrildi şarkı, pek çok dile çevrildi. Nasıl bir tını çıkmışsa ortaya, başka dillerde başka kalplere de girmiş ve orada da klasiklere geçmiş. Sanıyorum hayatımın en mutlu şeyi, olaylarından biridir. Yani
1: Evet,
0: yaşamıma anlam
1: kesinlikle.
0: katan bir şey diyebilirim.
1: Sizin şarkılarınız biliyoruz ki farklı ülkelerde farklı dillerde yorumlandı. 11 dilde yorumlandığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Bu çok büyük bir başarı. Ama bir şey soracağım ya. Onu böyle hani acaba bir gün başka bir dile çevrilebilir ihtimali olarak mı yazıyorsunuz? Yoksa bu ihtimal yok muydu sizin için?
0: Aslına bakarsanız 97'den itibaren teklifler vardı. Gypsy Kings ikiye bölünmüştü 92'de ve o isim kullanılmıyordu. Los Reyes ve Chico and the Gypsies. Onlarla tanıştık ve şarkılardan çok etkilendiler. Ortak bir şeyler yapmak istediler. Sonrasında 99 yılıydı sanıyorum. Lübnan'ın en önemli şarkıcılarından biri Raghib el-Alami diye ve muhakkak Irak'ta biliniyordur o da.
1: Evet,
0: Elissa.
1: elbette. Evet.
0: İstedi, yeni bir şarkıcı çıkacakmış. Onun için istediler, verdim ve bu bana başka bir inanç getirdi. O da şu, kullandığım metot, özellikle tek heceli metodu, hem İzmirli olmam, hem klasik müziğe eğilimim, hem farklı müzik türlerini dinlemem, buna Yunanca dahil, Arapçanın gelişi, İspanyolcalar. İster istemez bir süre sonra şarkıyı yazarken, özellikle 2000'den sonra şey diye düşündüm. Yani bu İspanyolcaya nasıl çevrilir? Ya da bu Yunanca'ya nasıl çevrilir? Kullandığım formlarda hep bunlara dikkat ettim. Benim çok fazla Türkçe gibi değil aslında formlarım. Biraz daha evrensel
1: Evet,
0: formları
1: kesinlikle.
0: tutturmaya çalışıyorum. Özellikle Mediterran dediğimiz formları tutturmaya
1: Evet.
0: çalışıyorum. O kalıplar üstünde çalışıyorum. Ve yaparken de bunu düşündüm. Yani sadece Türkiye'de hadi bakalım yapalım. Çünkü Türkiye'de bu iş ne yazık ki biraz fazla ucuzladı. Halk bunu seviyor deyip bu mantıkla gidip en çabuk alınabilecek ve en çabuk şöhrete ya da paraya ya da popülerliğe dönüşecek hale geldi ama
1: Evet.
0: benim için, benim aklımdan hiçbir zaman da bu geçmedi, samimiyetle söyleyeyim yaptığım işlerde.
1: Kesinlikle öyle. Zaten bunu eğer 30 yılı aşkın bir müzik hayatınız varsa ve hala bu kadar seviliyorsanız, bir de büyük küçük sevilmek, saygı duyulmak başka bir şey. Mesela Ege hiçbir zaman magazin gündeminde hani çok özel hayatıyla karşımıza hiçbir zaman çıkmadı. Her zaman kaliteli çalışmalarıyla çıktı ve insanlar buna çok saygı duydu. Bence dünyanın en güzel şeyi, yani karşılık olarak bir sanatçıya verebilecek en güzel şey sevgi ve saygı. Gerçekten
0: Evet.
1: buna sahipsiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Günün sonunda ben meşakkatli yolu seçtim. Çünkü dediğiniz gibi yani son

0: zaten 50 yıldır popüler müziğin yükselişiyle dünyada da bu böyle.
1: Evet.
0: İçinde magazinin olmadığı bir şey yükselmedi.
1: Kesinlikle.
0: Fakat ailemin doğru bir edep ve ahlakla yetiştirdiğine inanıyorum.
1: Hı.
0: Abilerim de rol model olmuştur. Bir abim eski Ankara defterdarı, öbür abim
1: Hı.
0: Almanya'da yaşadığı şehirde meclis başkanı,
1: Hı.
0: politikacı ve hani attığım her adımda ailemi düşündüm. Onlar ne der? Onları üzer miyim? Onları utandırır mıyım? O yüzden herkesten çok daha fazla müzik konusunda çalıştım. O kısmını kapatmak için diyebilirim. Ben biraz daha maraton düşünerek hareket ettim diyebilirim. Yani 100 metreyi değil, maraton. Bu uzun
1: Evet.
0: bir koşu. O zaman nefesini, kondisyonunu, dayanıklılığını ve vizyonunu buna göre ayarla diye.
1: Ne güzel.
0: Şu an bundan da hiç pişman değilim. Günün sonunda o söylediğiniz şeyi ben sokağa çıktığımda yaşıyorum.
1: Evet.
0: Yani 25 yaşındaki, 20 yaşındaki çocuk da tanıyor. 70 yaşında çiçek satan teyze de tanıyor. Bunlar güzel
1: Kesinlikle.
0: şeyler.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bir de her şeyden önemlisi Ege Bey, ben sizin birçok röportajınızı, programınızı, hayat hikayenizi aslında epey bilen biriyim. Ve bu hayat hikayesine baktığımda aslında karşımda gerçekten bu mesleğe adanmış birini görüyorum. Yani sürekli kitap okuyup, bestelerine çalışıp, kendini beste yönünde geliştirip, yine müziğe adayan ve her zaman kaliteyi ön plana koyan birisi. Çünkü duyduğuma göre bir röportajınızda diyorsunuz ki eve geliyordum, kitap okuyordum, beste yapıyordum, müzik yapıyordum. Yani şu rutini düşündüğümüzde
0: Evet,
1: günlük
0: bir beşim
1: yaşamda
0: böyle geçti.
1: ha, gençlik
0: Bir beşim
1: şimdi kim
0: böyle
1: bunu yapar
0: geçti.
1: ki? Hangi genç şu anda bunu yapar?
0: Muhtemelen şimdiki jenerasyonla bizi tabii ki
1: Tabii ki
0: karşılaştırmak çok
1: elbette.
0: doğru bir şey
1: Hı.
0: değil. Çünkü şu var. Hepimizin bir telefonu var ve o telefon aslında bizi yalnızlaştıran, bireyselleştiren, belki daha çok yargılayan,
1: Hı.
0: yargıç pozisyonuna getiren, dayanışma ve birliği içimizden alan bir şey haline geldi.
1: Hı.
0: Bankacılığı buradan yapıyoruz, vergiyi buradan ediyoruz,
1: Kesinlikle.
0: iş yerimizi buradan yapıyoruz, müziği buradan dinliyoruz. Yani şimdiki çocuklar bence tüm dünyada böyle çok daha talihsiz. Çünkü
1: Evet.
0: çok daha az umudu olduğu için daha az hevesi ve daha çok doğru sözcüğü bulmam gerek. Miskinlik demek istemiyorum ama daha az emek harcamak istiyor.
1: Evet.
0: Bizim dönemimizde ise sen iyi bir şey yaptığında çalış çabala muhakkak layığını bulursun ve görürsün diyor. O yüzden şimdiki jenerasyonla karşılaştırmak doğru değil.
1: Ama bizim mesela 90'lar döneminde de yine de bir arkadaşlarımızla dışarı çıkmak vardı ya, eğlenmek vardı. Ama bir genç düşünüyoruz, o kendi zamanın tamamen kendini geliştirmeye ayırmış. Aslında bizim dönemimizde de bu çok azdı. Evet, bizim dönemimizde şöyleydi. Biz hani sokaklarda oynayan, sokaklarda büyüyen çocuklardandık biz. 90'larda hani
0: Ben de
1: güvenliydi.
0: öyle yaptım zaten.
1: Evet, arkadaş
0: Az
1: ortamımız.
0: pencere kırmadım, az kafa yarmadım mahalle kavgalarında. Evet, ben de öyleydim ama tabii ki belirli bir yaşa gelince artık
1: Evet.
0: kendine hedefler koyuyorsun.
1: Hı.
0: Ben hayallerle hedefleri bir araya getirmeyi başardım diyeyim, öyle
1: Ne
0: söyleyeyim.
1: güzel. İyi ki böyle doğuşunuz böyle oldu ki kalbimizde güzel bir yere
0: Evet.
1: sahipsiniz. Peki bir şey
0: Tabii ki
1: sormak istiyorum.
0: okuduktan sonra tabii buyurun.
1: Buyurun buyurun lütfen, sözünüzü kestim.
0: Yani tabii ki asıl hikaye şu, neyi nasıl aldığınız önemli. Ben ilk albümde bu kadar büyük bir sükse ve çıkış beklemiyordum.
1: Hı.
0: Ve bu bana popülerlik şımarmayı değil, sorumluluk almayı
1: Hı
0: öğretti.
1: hı.
0: Galiba hayatımda da böyle.
1: Hı.
0: Dedim ki hani o çalışma döneminden söz ediyorum. Bu
1: Hı.
0: kadar eğer sevildiysen ve bu kadar başarılı olduysan, çünkü şu vardır. Hikaye zirveye çıkmak değil, hikaye zirvede kalmakla ilgiliydi.
1: Evet.
0: O yüzden ben o 95 ile 2000 arasında işte günde 8 saat kitap okuyan,
1: Hı.
0: günde 8 saat beste yapan, uyuyan, konser olduğunda konsere giden bir adamdı. İyi bir
1: Evet.
0: zaman mıydı bilmiyorum ama işin gerçeği hakikaten Ege denilen bir marka var. Ben de ona
1: Evet.
0: hizmet eden bir adamdı. O 5 yıl öyle geçti. İyi ki de öyle geçti.
1: İyi
0: Çünkü
1: ki de.
0: besteyi herkes ilhamla ilgili falan sanıyor. Aksine
1: Ama
0: beste
1: bu
0: yapmak bir
1: özel bir
0: meslek.
1: yetenek. Meslek ve bence özel bir yetenek. Şimdi ben biliyorum ki şimdi sadece şarkı söyleyen bir sanatçı olarak Ege Bey'i tanıtmak çok çok eksik kalır bana göre. Çünkü kendisi bir röportajında hatta şöyle demişti. Naci

0: Yani yanlışsam lütfen düzeltin demişti ki beste yapmak benim için su içmek kadar kolay. O kadar çok pratik yapmış ki ve bu Allah'ın ona verdiği gerçekten özel bir yetenek. Hani ilham gelsin ben öyle inanmıyorum. Ay ilham gelsin bunu yaşayayım da yapayım sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Nacizane kendi
1: Ama
0: fikrim.
1: bütün mesleklerde aynı şey vardır. Yeteneğin vardır. Ama bir disiplin, iki istikrar, üç zamana ihtiyacın vardır. Yani o konuda yetkinleşmek için, uzmanlaşmak için diyeyim. O da nedir? Aşçı olduğunuzu düşünün. Çok güzel yumurta kırdınız. Sonra makarnaya geçtiniz. Sonra sosları öğrendiniz. Sonra artık 4 kişiye değil 400 kişiye yemek başladınız. Yapmaya başladınız. Marangoz da öyle. Yani marangoz doğar doğmaz. Yani böyle elini alır alamaz. Yapan değil. Muhakkak kırıyordur, döküyordur, yanlış
0: Tabii
1: yapıyordur.
0: ki.
1: Taktığında yamru yumru oluyordur ama onun bir yeteneği vardır. Onu da ne yapmak lazım? Hem disiplin yani
0: Evet, çalışmak.
1: vazgeçmeme hem de istikrar. Evet, çalışmakla ilgili. Bestecilik çok yetenekle ilgisi var. Ama
0: Kesinlikle.
1: yetenekten daha çok disiplin ve istikrarla ilgisi var yani.
0: Peki Ege Bey bir ara şöyle bir röportajında duydum. Beste yapmak istemiyorum gibi bir cümle kullandı. Bu bizi çok derinden yaraladı. Böyle elbette ki bu nacizane sevgimizden size söylüyoruz. Nacizane fikrim. Mesela ben
1: Ama
0: düşünemiyorum
1: devamını
0: yani.
1: söylemeniz lazım bunun. Devamında şöyle dedim çünkü artık dijital çağa geçtik ve takdir edersiniz şu an bizim radyo dönemimizde yılda sadece 350 ile 500 arası albüm çıkıyordu. Şu anda her hafta bakın her hafta çıkan proje sayısı 6.000'i geçiyor ve radyoların
0: Maalesef.
1: çoğu bunları da oraya ulaşmadan eleniyor. Çünkü dijital platform denilen bir şey var. Ve siz bu şarkıyı duyurabilmek için artık sizin yeteneğiniz, emeğiniz değil, maliyetiniz, harcadığınız para o kadar ciddi bir boyuta geliyor ki. Ve artık dijital algoritma siz isteseniz de istemeseniz de 2 ayın sonunda sizi atıyor dışarı. Diyor ki bana yenisini getir. Şimdi düşünün şarkıyı yapmak zaten bir zaman alıyor. Verdin aranjöre, çalışıyorsun, müzisyenler geldi, stüdyo kirası, aranj, bitti. Ondan sonra hadi bakalım video çekmeniz lazım. Ekibi buldun, gittin, yeri belirledin, prodüksiyon bütçesi, onu verdin. Bitti mi? Bitmedi ki. Onun radyo PR'cisi var, basın PR'ı var, dijital PR'ı var, yapımcısı var. Ve dipsiz bir kuyu gibi o 2 ay için inanılmaz derecede emek, zaman ve para harcıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Böyle bir tık oluyor. Ne oldu? Bitti diyor buraya.
0: Unutuldu
1: Sen bana
0: bile.
1: yenisini. Tabii şimdi o yüzden diyorum belki dijital çağ aslında kaos dönemi şu anda. Çünkü yeni bir dönem. Biz manivelalı telefondan onu gördüm. Çevirmeli telefona. Oradan kulübe de jetondan. Sadece konuştuğun telefona, şimdi artık görüntülü konuştuğun telefondan milyonlarca müziği dinleyebileceğin bir mecraya döndü bu iş. Ve bizim alışma sürecimiz şu an hani 5 yaşındaki çocuktan çok çok daha zor.
0: Katılıyorum. Aynı şeyi ben de
1: Ve
0: yaşıyorum. Katılıyorum.
1: bunun tam ortasında olduğumuz için diyorum ki bunun başka bir formülü olmalı. Yani yok da bakıyorsun bir şey değişmiyor. Ben hala yılda 70 ila 80 konser yapıyorum. İzleyici sayım YouTube'da belli. Instagram'da belli. Hiçbir şey değişmiyor. O zaman diyorsun ki Allah'ım ne olur bana artık böyle kafamdan bir şey geçirtme. Çünkü bu sefer bir sorumluluk alırsın. Diyorsun ki, ya insanlar bu şarkıyı duymalı. Hakları diye düşünüyorsun. Ama burada sadece sana zarar oluyor. Yani evet zaman ve para zararı oluyor. Ama ne diyelim yine de geliyor yani. Yine de
0: Çok
1: geliyor,
0: heyecanla
1: yapıyoruz.
0: bekliyoruz efendim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz son zamanlarda böyle artık bu tüketim krizi gibi bir şey oldu bence. Şarkı çıkıyor bir hafta sonra o şarkı neredeydi, ne oldu, kimin de unutuluyor. Ama şimdi bir radyocu olarak geçmiş dönemdeki şarkıların kalitesi bence tam bu dönemde özellikle de bu yıl çok ortaya çıkmaya başladı. Herkesin bir 90'lara yönelişi, o kaliteli şarkıları ezbere bilişi. Mesela bir klapa gittiğinizde herhangi bir restorana özellikle de mesela bizim kafelerimizde yani Irak için

0: konuşuyorum. Birçok 90'lar şarkısı rahat şekilde duyabiliyoruz. Bir yandan evet çok eksileri var ama bu yıl artık algı tamamen değişmiş durumda. Herkes o eski şarkıların kalitesini, samimiyetini, ya klipler bile çok anlamlıydı bizim dönemimizde. Kısa bir filme
1: bir şey ama.
0: Çok ama.
1: Buyurun. Şöyle bir hikaye. Çünkü bu şarkılar artık Türk halkının genetik koduna işlenmiş şarkılar.
0: Kesinlikle, evet.
1: Yani siz evde siyah kaç yaşındasınız bilmiyorum da.
0: 36.
1: Ama tamam, tek televizyonlu döneme yakalamadınız. Tek televizyonlu dönemde evet. Anne, baba, dayı, hala, anneanne, babaanne herkes yemek yerken televizyon çıktı. Bu izleniyordu.
0: Evet.
1: Programlar vardı. Bu izleniyordu ve bu şarkıları, inanın sevmediğiniz şarkıyı bile şimdi mırıldansam siz de içi gideceksiniz. Çünkü genetik kodumuz da var.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bunlar bizim haritamızda olduğu için de bunu çıkartamıyoruz. Kimin söylediğini bile bilmiyoruz ama eşlik etmeye başlıyoruz. Belki de işte o dönemde hani biz çok kanallı televizyon ve radyolara denk geldik ama
0: evet.
1: Müzik kanalları vardı ve insanların genetik koduna işledi. Hı hı. O yüzden biz şanslıyız. Çünkü tam örneğini şöyle vereyim. 5 yıldızlı bir restorana gittiniz diyelim.
0: Hı hı.
1: Açık büfe, 40 çeşit yemek, hı hı. 40 çeşit salata, ara sıcaklar. Alıyoruz tabağı, orada ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Her şeyden bir şey koyuyoruz.
0: Hı hı.
1: Yani bu güzel görünüyor, burada sıra evet. uzun, buraya da gelelim, bundan da alalım.
0: Hepsinden tatmak yani bu isteriz.
1: Evet, sonra oturup onu yiyoruz ve restorandan çıktığımızda hala açız.
0: Evet.
1: Ama bir de köşede şey var, aşağı mahallede köfteci. Kalkıyoruz, yeniyoruz. O köftecide sıra bekliyoruz. Kokusu böyle üstümüze geliyor, yapışıyor ama onu yiyoruz.
0: Evet.
1: Sonra da mutlu oluyoruz. Diyoruz ki ya o köfteci. Şimdi şarkılar da tam da anlatmaya çalıştığım bu. Yani
0: nasıl güzel bu kadar çok örnek verdiniz şey, aslında ya.
1: Evet, bu kadar çok şeyin böyle önünüze atıldığı, ondan dal, bundan dal, bundan hı-hı. dal dediğinde hı-hı. aslında ruhumuz doymuyor yani. Kulağımız sadece giderek sağırlaşıyor o bombardımanın altında.
0: Hı hı, kesinlikle katılıyorum. Ben sizden bir soru daha sormak istiyorum. Bu kendi merak ettiğim özel soru efendim. Şimdi isminiz Levent. Ege ismini nasıl kararlaştırdınız? Ya da kim böyle olsun dedi? Çünkü Ege ismi sizin için bir kimlik olmuş durumda şu anda.
1: Evet.
0: O kadar gerçekten Ege Bey'i başka adla düşünemiyorum. Çünkü onu görünce yaz, ritim, melodi, sakinlik, huzur, aşk. Yani bunları başka bir isimle hayal edemiyorum ben. Bunun hikayesi hı hı. var mı?
1: Bunun hikayesi var. Çünkü benim çıktığım dönemde, çıkmaya yakın olduğum dönemde çok Levent vardı.
0: Evet.
1: Haluk Levent vardı, Levent Yüksel vardı, hı hı. Özkan Levent vardı, Levent Conker vardı. Hani bunların hepsi de şarkıcı. Ya bizi karıştırırlar diye düşündüğüm için birkaç tane isim belirledim. Sonrasında benim manevi babam olmuş Erkan Özerman'a da sordum. Abi ne diyorsun dedim. Ege vardı, Egemen vardı, Asil vardı. Asil isimleri de çok severim.
0: Hı hı.
1: Ya dedi, şarkıların dedi zaten hani Ege'yi yansıtıyor.
0: Kesinlikle.
1: O deniz bir otopla Ege güzel olur dedi. Ve böylece Ege oldu. Yani tesadüf diyebilirim ama çok da güzel bir tesadüf. Fakat bir şey değişmedi. Şimdi bazen yürürken yolda Yaşar diye fotoğraf çektiriyorum. Haluk Levent diye fotoğraf çektiriyorum. Çünkü o dönemde Kral TV'de bir defa,
0: evet.
1: günde iki defa evet, gördü, evet. gördü, gördü, evet. geçmiş olsun oluyordu. Radyodan devam ediyor. O yüzden hani tipler, isimler, şarkıları biliyorlar ama kimin söylediğiyle ilgili o dönemde bizim gibi böyle kereste gibi kapkara adamlar çok karıştırıldı.
0: Estağfurullah. Efendim, sizin çok iyi bir radyo geçmişiniz de var. Şimdi radyoda da bir ara bulunmuşsunuz. Doğru mudur?
1: Evet, doğru.
0: Peki nasıldı o?
1: Bizim şarkıyı meşhur eden radyoda haftada bir bu bizi meşhur eden arkadaşımla beraber o şiir okuyordu. Ben gitar çalıyordum. O vardı ama ben kendi programımı yapmak istemiştim.
0: Hı hı.
1: Yaklaşık 3 ay boyunca klasik müzik programı yaptım 5 şey diye. İşte 5 ile 6 arası yaptım. Sonrasında olmadı çünkü klasik müzik bu bizim coğrafya için hala böyle çok kabul edilebilir evet. bir şey olmadığı için.
0: Doğrudur.
1: Ondan da vazgeçtik yani. O da güzel bir şey oldu.
0: Güzel bir
1: Yani
0: deneyim
1: hayatımda
0: olmuş.
1: tabii, oradaki heyecan, koşuşturma, telaş başka oluyor. Onun arkasına ne koyalım, bu ne olsun, bu ne olsun. Acayip bir şey. O da bir meslek. Yani acemi başlarsın. Evet, devam edersin disiplinine. O mesleğe döner ama ben sadece şarkılarımı çaldırmayı becerebildim. Şarkı
0: Hayır,
1: çalmayı
0: çok güzeldi. Ben o dönem hatırlıyorum. Yani ben o dönem birazcık çocuk sayılırdım ama annem hayranınızdım. Ve gerçekten
1: beceremedim.
0: evet, şimdi benim çocuklarım da böyle, özellikle kızım küçük benim. Hemen böyle diyor, delice bir sevda. O kadar tatlı diyor ki, sanki o dönemde kendi çocukluğumu ona aşılamışım. Kendi çocukluğum gibi
1: Öyle
0: büyütmüşüm
1: mi? Evet.
0: geliyor. Yani o hasreti benden alıyor. Gerçekten onu anlatamıyorum size. Yani kelimelerle ifade edemiyorum. O duyguyu yaşamak benim için bambaşka. Şimdi Ege Bey deyince ben hangi özelliğini sayacağımı bilmiyorum. İyi bir besteci, şarkıcı, çok iyi bir bu arada yazar. Şimdi o konuya gelelim. Efendim
1: Aa.
0: biz hem sizin kitap kurdu olduğunuzu biliyoruz. Kitap okumayı aşırı sevdiğinizi biliyoruz. Hem de kitaplarınızı. Şimdi kitaplarınızdan birazcık bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki. Nasıl bahsedeyim? Yani
0: Şimdi
1: bir şey vardı. Şöyle söyleyeyim. İlkokul 1'de ben 2 yıl üst üste kalmış bir çocuğum. Beni özel bir... Evet. Hani şey, zekası biraz kıt diye düşünürken meğer gözlerim bozukmuş.
0: Estağfurullah. Aa, öyle mi?
1: Evet, 3,75.
0: Aa,
1: Bana bir gözlük
0: ciddiymiş.
1: verdiler, benim hayatım değişti, öyle diyorum. Ve kısa bir okuma yazma kursundan sonra 2. sınıftan başlattılar. Sonrasında daha o yaştan itibaren ben kitap okumaya başladım.
0: Ay.
1: İlkokul 2'den bu yana.
0: Ama çok haksızlık olmuş size. Bunu kimse fark etmedi mi?
1: Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani biz aman doğsun Allah rızkını verir kuşağıyız. Demek ki çocuklar proje. Yapalım mı, yapmayalım mı? Daha çocuk doğmadan hastanesi belli olur. Gideceği
0: Evet.
1: okul, bütçe ayrılır.
0: Evet.
1: Ne kursuna gideceği bellidir çocuğun. Biz öyle değildik ki.
0: Hayır, değildik
1: Hani
0: biz.
1: doğdu, sağ ol gitsin işte. Ver eline salçalı ekmeği. Sokaklarda
0: Yani
1: gelsin.
0: ezana kadar biz mahallede oynardık. Annemiz bizi çağırırdı. Hadi gelin eve, girerdik. Bu kadardı yani bizim
1: Evet.
0: çocukluğumuz.
1: Evet.
0: Ama en
1: Bütçeleri
0: masum
1: akşam
0: çocukluktu.
1: ezanı, yazları yattı ezanına kadar. Yani
0: Evet.
1: limit öyle. Muhtemelen şeyde de yani oralarda da öyledir herhalde.
0: Kesinlikle.
1: Irak'ta da öyledir.
0: Evet.
1: Sokakta bilmek güzel bir şey. Ondan
0: Çok.
1: sonra şeyi sevdim, okumayı sevdim. İlkokuldan itibaren kendi şiirlerimi yazdım. O üretim süreci işte besteye döndü. Bir süre sonra dediğim gibi yani beste yapmak kolay. Kitap yazmak çok zor bir şeydi. Nereden bulduğumu bilmediğim bir cesaretle kafamda dolaşan bir hikaye yazdım. İlk 2017'de çıktı
0: Evet.
1: romanımız. Sonra 2018'de yazdım bir tane daha. Asil Dedenin Düğünü, İlk İsyan, Asil Dedenin Düğünü. Sonra pandemi dönemi geldi. Böyle ağır bir roman çalışıyordum. Bayağı ağır bir roman çalışıyordum. Hatta Bağdatlı'da iyisi vardır. Ne söyleyeyim? Masallar üstüne bir roman yazıyordum. Ve dünyanın bütün masallarını evde toplayıp hikayeyi oturtmam gerekiyordu. Binbir Gece masalları çok önemliydi benim için. Binbir Gece
0: Evet.
1: masalları Arap literatürüdür bu arada.
0: Evet.
1: Ve onları da çalışıyordum. Derken pandemi koptu ve ben bırakın 10 bin sayfa kaynak okumam gerek, 10 sayfa bile okuyamıyorum.
0: Haklı
1: Sonra
0: olarak
1: kendimi
0: yani.
1: böyle evet mutlu etmek için mizah yazdım roman. Çok
0: Evet.
1: sevildi. Yapımcı bir arkadaşım dedi ki bu kısa film yapsak 40 dakika olur. Devamını yazayım dedim. Devamını yazdım. Fakat sonrasında ise bir şey oldu. Dedim ki ya müzikten niye uzaklaşıyorsun? Çünkü müzik benim ilk işim. Çok iyi bildiğim işim ve aldığım en iyi derslerden biri
0: Evet.
1: hayatta.
0: Evet.
1: Neyi seviyorsan ve neyi yapabiliyorsan onu yap. Hani sevmekle yapmak arasında kaldıysan da yapabildiğin en iyi işi yap. Çünkü artık dünya hayatta kalma dünyası. Türkiye bir şey değil. İsveç değil yani, işsizlik
0: Yani
1: yerden mi
0: doğrusu bu. Özellikle bizim
1: ülke?
0: dönemlerimizde. Yani şimdi baktığımda aslında bir tarafta nota, bir tarafta melodi, şarkı, sayfalar, karakterler, hikayeler. Bilmiyorum ya,
1: büyük
0: çok
1: iş.
0: büyük iş maşallah diyelim ya. Allah nazarlardan
1: Onu
0: saklasın.
1: konuşurken bile korkuyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum. Ya ben yazabilir miyim diye sormuştum. Korkuyorum. Yeni bir kitaba da başlayacağım. Aslında yarım bıraktım, o sözünü ettim masallar.
0: Aa.
1: 65 sayfa yazmıştım, dönüp tekrar yazacağım.
0: Hadi
1: bitirmek
0: bekliyoruz
1: istiyorum.
0: İnşallah. Peki bir de sizin
1: İnşallah.
0: müzikten ve edebiyattan tamamen farklı, çok keyifli bir tarafınız var ve keyif aldığınız bir tarafınız mutfak. İsyan kitabınızda da yemek
1: Evet.
0: tariflerine yer vermiştiniz, 8 tane. Şimdi
1: Evet.
0: Ege Bey mutfakta da hızlı beste yaptığı gibi, efendim yemeği de hızlı mıdır?
1: Bilmiyorum ama yalnız başımaysam neredeyse hiçbir şey yapmam. Çok pratik
0: Kendinize,
1: geçiştiririm. Çünkü
0: evet.
1: evet, yemek en az iki kişilik olmalı ki girip yapmalısınız. Yani canım çekti, ben gireyim bir karnı yerip yapayım demek olmuyor.
0: Yani haklı
1: Ama
0: olarak.
1: evet, elim lezzetli. Hatta şu anda yeni yaptığım şey var. Ocağın üstünde anne usulü mercimek çorbası.
0: Ay.
1: Blender'dan geçirmiyoruz arkadaşlar.
0: Evet,
1: Onu
0: süzgeçten.
1: özellikle
0: Annelerimiz
1: süper
0: bize
1: şey.
0: öyle
1: Hayır.
0: öğretti. Ne yapıyoruz?
1: Süzgeçten de geçiriyoruz. Eziyoruz onu. O eziciler vardır. O
0: Evet.
1: taneler içinde kalıyor. Aroma müthiş. Dün akşam yaptım bir kazan. Evde misafirlerim vardı. Bitti. Şimdi bir kazan daha yaptım. Komşulara dağıtacağım herhalde.
0: Mercimek biraz da bereketlidir ama siz gerçekten annem usulü yapıyormuşsunuz. Yani ben şu anda
1: Evet.
0: süzgeçle yapıyorum ama siz bildiğimiz tam annem usulü yapıyorsunuz şu anda.
1: Evet.
0: Ama bu da zevk almak meselesi. Ya mesela mercimek çorbası kulağa basit gelse de onun öyle bir aroması vardır ki hani bir yudum alırsın ve çocukluğuna gidersin. Hani annenin yapmış gibi.
1: Aynen. Bak şimdi sizinle konuşurken bir şeyi unuttuğumun farkına vardım.
0: Buyurun lütfen.
1: Mercimek çorbasının içine bir tutam kimyon koymanız gerekiyor.
0: İyi bir tiyo. Deneyeceğim bunu. Tamam.
1: Ay,
0: Güzel.
1: unuttuğumun farkına vardım. Ben kimyon arıyorum. Neyse, aramayayım. Sonra bir şey olur.
0: Lütfen lütfen. Devam edin. Sohbetimiz, muhabbetimiz samimi. Ben aslında bunu 30 yılı aşkındır müzik hayatınız var. Ama ben bunu 30 yıl diye adlandırmayacağım. Çünkü Ege bizim hayatımızda girdiğinden bu yana şu ana kadar kendi kalitesini koruyor. Şarkılarının kalitesini, kalbimizdeki yerini, duruşunu, her şeyini. Ama sadece merak ettiğim, acaba bugüne dönüp baktığımızda Ege'nin hayatında iyi ki bunu yapmışım dediği önemli bir karar var mı? Varsa hangisidir?
1: Ey ki hiçbir şey satın almamışım.
0: Ah, nasıl?
1: Baya ben satın almak bana göre bir şey değil. Evim yok, arabam yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben yardımlarla, bağışlarla geçiniyorum. Yeni evime şimdi arkadaşım 4 tane sandalye gönderdi. Bahçe sandalyesi. Daha ne isteyeyim hayatta? Satın almak. Merhaba fıstık. Satın almak iyi bir şey gibi gelmiyor bana. Çünkü insanı insanlıktan çıkartıyor.
0: Yani
1: bizim
0: köleleştiriyor biraz da aslında. Bunu kabul edelim artık.
1: Evet. İhtiraslarımızı tetikliyor. Onu yapmak yerine
0: Kesinlikle.
1: Paylaşmak bana çok daha güzel geliyor.
0: Ya ne güzel. Ne güzel özetlediniz. Boşuna, evet. Abi boşuna sevmiyoruz biz bu adamı ya. bu naifliği falan boşuna sevmiyoruz ya. Gerçekten...
1: Evet.
0: Sizinle konuştuğum için çok heyecanlıyım. Çünkü annem hep Ege şarkılarıyla böyle beni büyüttü. Bu arada ben de İzmir'de büyüdüm. O yüzden böyle benim için bir başkasınız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim. Şimdi yeni şarkılar, yeni projeler, yeni düetler var mı yakın bir zamanda? Zaten aktif bir dönem geçiriyordunuz son bir yıldır. Fakat yine de bizi bekleyen yeni projeler var mı?
1: Yeni projeler var. Bir sürü var hatta. Şimdi çok güzel bir fıstık. 7 yaşında mısın? 8 kocamanmışsın. Ziyarete geldiler.
0: Öyle mi? Gel ufaklığa da selam söyleyelim o
1: bakalım.
0: zaman, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sizin misafiriniz bizim de misafirimiz şu anda.
1: Hepinizsiniz.
2: Görüşürüz abi.
1: Kendinize iyi bakın. Çok
2: ben de abi
1: teşekkür ederim.
2: görüşürüz.
1: Hoşça
2: Sağ olun.
1: kalın. Yeni projeler, bir single'ımız var. Hazırda bekletiyorum. 20 yıl önce yazdığım bir şarkıydı. Çok güzel bir şarkı. Fakat o dönem bu dijital çağ geçişle birlikte ben samimiyetle söyledim. Ayak uyduramadım. Onu da biliyorum. Duyurmakta güçlük çekmiştim. Şimdi o şarkıyı tekrar bir düet yaptık. Birlikte çalıştığım yorumcu arkadaşımla. O çıkacak. Onun dışında kendi şarkılarımı 150 tane kayıtlı şarkı var ve çok dile de çevrilmiş. Dedik ki biz bunları niye enstrümantal yapmıyoruz?
0: Çok güzel olur.
1: Öyle bir projeye başladık. Evet,
0: Süpermiş.
1: sanıyorum böyle her ay bir 10 şarkı çıkartacağız gibi bir durumu var.
0: Maşallah diyelim, nazara gelmeyelim aman aman.
1: Gelmeyelim, değil mi?
0: Hayır. İşte ayetel
1: Öyle.
0: felaknas, ben sizin için okurum merak etmeyin. Efendim bir
1: Evet,
0: şey
1: tamam.
0: daha merak ediyorum. Şimdi Delice Bir Sevda dediğimizde aslında karşımızda bir başka isim daha çıkıyor. Deniz Seki klipte de yer aldı, vokalde de vardı. Bu buluşma nasıl oldu Deniz Seki ile? Çünkü Deniz Seki'nin ilk
1: Deniz.
0: albümü 1997'de çıktı. O zamanlar
1: Evet.
0: albümü bile yoktu.
1: Deniz Hanım'la menajerimiz aynıydı ve oradan doğan bir dostluğumuz vardı zaten. Deniz niyetler vardı ama yapılmamıştı. Oradan tanışıyorduk. Sonra da albüm öncesi dostumuz oldu. Bana çok kardeş olmuştur, öyle söyleyeyim, İstanbul'da. Sonrasında böyle bir vokal gerekiyordu. Ya Deniz bir gelsene oldu. Deniz hakikaten kimseye benzemeyen bir sesi vardır özel. Çok güzel oldu. Şarkı patlayınca Deniz o dönem Emel Müftüoğlu'na sanıyorum bir şey yapıyordu, vokal yapıyordu. Sonra bende başladı bir süre. 3 ay falan birlikte çalıştık. Ama o da kendi kanatlarıyla uçacaktı ve
0: Evet.
1: zaten hani
0: Kendi yoluna
1: benim
0: devam
1: yaptığım
0: edecekti.
1: gibi devam etti ve çok da güzel şeyler yaptı.
0: Kesinlikle.
1: Çok hani Türk müziğin tarihinde özel bir yeri olacaktır Deniz'in.
0: Kesinlikle.
1: Hatta ben o dönem bir şey arıyordu. Çok fazla beste arıyordu. Ben bir şarkımı vermiştim. Yapımcısı hani bu senin şarkın değil demiş. Deniz hala arıyor. Sezen Aksu'dan arıyor. Oradan arıyor. Buradan arıyor. Dedim Deniz ya sen niye kendini yazmıyorsun? Sende bu yetenek var. Çünkü ruhum var yani.
0: Evet.
1: Biraz da benim de yönlendirmem herhalde. Deniz çok
0: Ne
1: güzel
0: güzel.
1: besteler yaptı. İyi bir besteci oldu.
0: Ne güzel. Böyle sanatçıların birbirine destek vermesi. Zaten o dönemde de böyleydi ya. Şimdi o pek olmuyor. Bir de Ege Bey, ben hatırlıyorum sizin radyolarda ve hani ödül geceleri vardı ya, en çok ismi geçen, şarkıları geçen sanatçılarımızdan bir tanesiydiniz. O dönemler gerçekten bu oylamalar, bu programlar çok organikti. Özellikle de radyoda yapılanlar ve
1: Evet.
0: aslında Ege'yi Ege yapan, nacizane fikrim, yanlışsam lütfen düzeltin, radyoların gücü oldu.
1: Estağfurullah.
0: Çünkü gerçekten
1: Evet.
0: radyolar sizin şarkılarınızla doluydu. O kadar çok veriliyordu ki, ve bu aslında o döneme nasıl şimdi YouTube, Instagram, TikTok mecraları var. Bizim dönemimizde radyoydu ve herkes radyoyu pür dikkat dinliyordu. Bu çok önemliydi. Bence bana göre Ege'yi bu kadar Ege yapan, bizim için kalbimizdeki o yeri, okey başarısı, her şeyi, ama radyoların da sanki rolü büyüktü gibi geliyor. Sizce bu görüşüm ne kadar doğru Ege Bey?
1: %100 doğru. Çünkü sadece bir şey değil. Ege ile ilgili değil. 90'ların bu kadar öne çıkmasının sebebi de o. Çünkü ilk özel radyolar açılmaya başladığında bir şey yok. Endüstri yoktu ortada. Hani DJ'ler mahalleden. Çocuklar evdeki şey neyse, arşivi neyse onu getiriyordu. Planı getiriyordu.
0: Evet.
1: Kasetini getiriyordu. CD pahalı bir şeydi çünkü. Ve
0: Evet.
1: onlarla dönem şeydi. Haliyle evdekiler bittiğinde yeni bir şeye ihtiyaç var. Ve çıkan her yeniyi veriyorlardı. Yani yeniliğe açıktı ve insanlar hani 90'lardaki en büyük etken ne diye sorarsanız radyolar ve yeni açılmış televizyonlardı. Yani oradan duydu, oradan sevdi. Yoksa hani şimdi Ekonomi bu ülkede hiçbir zaman iyi olmadı. Onu da kabul
0: Yani
1: edelim.
0: kabul edelim
1: Yani
0: kesinlikle.
1: tarihi boyunca kaset de pahalıydı. Arkadaş CD çok pahalıydı yani. CD
0: CD.
1: alınacak. Çünkü hani ben orta halli bir çocuğu olarak hani bir arşiv yapabilmen için iyi para kazanman gerekiyor ama bir de öğrencisin, gençsin, ne yapacaksın? Mecburen karışık kaset yaptırıyordum.
0: Evet.
1: Hani karışık kaset meraktan değil, mecburiyetten doğan bir şeydi. Bir şarkı için bir kaset mi alacaksın? Çok pahalı.
0: Evet, çok pahalı
1: Çok
0: geliyordu.
1: pahalıydı
0: Herkes
1: yani.
0: birbiriyle kaset değiştiriyordu
1: Tabii.
0: bu arada o
1: Tabii
0: dönemler.
1: içine 90'lık kaset alıyorsun. 90'lık dediğim 1,5 saat. 1,5
0: Evet.
1: saate 90 dakikaya en az 25 şarkı sığar. Şimdi 25 kaset almak mı yoksa bir liste hazırlıyorsun, veriyorsun abi şunu yap diye haftaya sana veriyor.
0: Evet.
1: Sevdiğin bütün şarkılar orada. Bunları nereden öğreniyorsun? Bu şarkıları radyodan duyuyordun
0: Radyodan,
1: yani.
0: evet.
1: Radyodan duyup yapılan tabii ki iyi bir şey miydi? Karışık kaset 90'lık yaptırmak değildi. Çünkü sanatçıya telif gelmiyordu ama
0: Yani.
1: olsun. Yani canımız sağ olsun. En azından millet müzik dinliyordu yani. Bu çok güzel bir şeydi.
0: Evet kesinlikle ya, bizim dönemlerimizi hatırlıyorum. Benim abimin Walkman'i vardı. O abim çok hava atardı onunla bir kere ya.
1: Tabii,
0: Öyle
1: değil
0: bir
1: mi?
0: dönemdeydik biz yani. Gerçekten elimizdekinin kıymetini bilirdik hani. Ben bir röportajınızda da duydum, böyle gitarınızı da, ilk gitarınızı da abiniz hediye etmiş sanırım size.
1: Doğru. Evet.
0: O gün
1: Abim
0: bugündür
1: hediye
0: gitar
1: etti.
0: elinizden bırakılmadı galiba. Artık bir enstrüman olarak hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olarak devam ettiniz sanırım.
1: O köşede duruyor. Ben çok elimi almıyorum.
0: Öyle
1: Beste yapmak
0: mi?
1: istemedim. Ama. Evet. Yani ara sıra elimi alıp bir şeyler bakıyorum ama şey yok. Yani canım istediği zaman dediğim gibi korkuyorum. Yani yapmaya başladığında bu sıkıntı olmaya başlıyor. Tüh yine şarkı yaptım oluyor. Geçenlerde
0: Haklısınız.
1: yine oldu yani. 3 gün önce falan aldım. Unut, unut, unut. Ama kazayla kaydedip aranjörü yollamışım. Çok güzel bir şarkı geldi. Ne yapacağız bunu Merve Hanım? Bu şarkıyı bilmiyorum şu anda.
0: Hayır, ne yapacağız olur mu? Bizim dinleyicimiz seviyor. Biz seviyoruz. Şimdi Ege Bey şunu söylemek istiyorum. Ben size Kerkük'ten şimdi ulaşıyorum. Mesela hani Türkiye genelinde zaten çok tanınıyorsunuz. Ben de İzmirli olduğum için zaten çok aşinayım. Fakat şimdi bana en güzel gelen şey, bazı isimler vardır, bazı sesler, bazı melodiler vardır. Mesela Irak'ta bir Arap sizi hiç anlamıyorken şarkınızı çok seviyor örneğin. Bu çok güzel bir şey. Mesela playliste gün içerisinde mutlaka Ege'dir, Tarkan'ın eski şarkılarıdır, Sibel Can'ın 90'lar. Yani o kadar istek geliyor ki, yani insanın, bakın, sizi karşı taraf anlamıyor, kelimelerinizi anlamıyor. Evet, şu anda hani çeviri falan var, altyazı var. Okey, buraya kadar doğru ama yine de o melodide kendini buluyor ya. Bence Ege devam etmeli ya. Ege'miz devam etmeli. Naçizane efendim.
1: O zaman Kerke'ye bir şey söylüyorum.
0: Tamam. Bekleriz. Buyurun.
1: Ardından seni Riyaz Gülü Temmuz Sen Tele Gün gördüm Gün Seni gördüm Gün seni görüyorum. Görüyorum.
0: Ege Bey, bu arada çok güzel söylediniz. Fakat tam o anda küçük bir nazar mı desek, sesiniz internetinizde mi bir sıkıntı yaşandı? Sesiniz çok az geldi. Ben sizi duydum
1: Allah.
0: çünkü evet, ben biraz böyle çok full headphone'lu full veren birisiyim sesi. Ama çok az duydum. Ama ne kadar tatlı söylediniz ya. Çok yakıştı
1: Aa, çok teşekkür.
0: size.
1: Benim en sevdiğim türkülerdendir. Bu Kerkük türküsü diye biliyorum.
0: Evet. Ama çok
1: İki
0: yakıştı.
1: selam olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah kısmet olur geliriz oralara.
0: Biz bekliyoruz
1: Çok da
0: efendim.
1: mutluyum.
0: Bizde şöyle derler, başım gözüm üzerine yeri var. Hani başımızın gözümüzün üstünde yeriniz var demektir. Ege Bey, Kerkük'te sizleri ağırlamak gerçekten çok güzel ve özel oldu. Çünkü bazı şarkılar sadece çıktığı dönemlerde dinlenmez. Yıllar geçse de insanlar değişir, hayat değişir. Ama o şarkılar bir yerde yaşamaya devam eder. Tıpkı yaz aşkım gibi bizim için. Yaz aşkım bir başka dediğim gibi.
1: Aa, çok
0: Efendim,
1: teşekkür ederim.
0: Son olarak Kerkük'te sizi dinleyen, şarkılarınızı yıllardır kalbinde taşıyan dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz?
1: Canım başım gözüm üstüne. Hepsine buradan selam.
0: Aa, çok tatlı. Birazcık Türkmence biliyor musunuz yoksa hani aradaki bağlardan mı öğrendiniz?
1: Türkmence artık şive diye biliyorum
0: Evet.
1: ben. Yani o yüzden ben yörükleri çok severim. Çok yörük arkadaşım vardır. Türkmen de arkadaşım
0: Evet.
1: vardır. Özel insanlardır. Can insanlardır. Benim için her zaman kıymetlidir. İnşallah kısmet olur. Kerköy'de geliriz. Bir
0: İnşallah.
1: görürüz, bir havasını soluruz, bir
0: İnşallah.
1: tanışırız.
0: Burada
1: Buradan
0: efendim,
1: bütün Kerköy'e.
0: buyurun lütfen.
1: Buyurun lütfen.
0: Diyecektim ki burada bir değil bin eviniz var. Biz şöyle deriz, misafir demeyiz biz. Misafir kelimesini kullanmayarak konağımız olun. Burada size bütün evlerin kapısı açıktı. Yani bizim misafirimiz olun. Bütün evlerimizin kapıları sizlere sonsuza kadar açık. Bu tamamen samimiyettir ve bize ait bir cümledir. Karşı tarafa sevgiyi, saygıyı, evimizden biri olduğunu ona belirtmek için kullanılan bir cümledir efendim.
1: Aldım, kabul ettim. Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: Çok
1: sağ olun.
0: teşekkür ederiz. Ege Bey, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Kerkük'ten Türkmen
1: Ben
0: FM'den
1: teşekkür ederim.
0: sevgilerimi efendim gönderiyorum. Yolunuz hep
1: Ben de.
0: açık. Kaleminiz ve besteleriniz hep güçlü olsun. Size her zaman en zirvede, her daim olduğu gibi görmek dileğiyle. Sizi önce kendi adıma çok seviyorum. Sonra güzel
1: Ben de çok sağ
0: mesajlarını
1: olun.
0: yollayan bütün dinleyicilerim adına çok sevdiğimizi söylemek isterim efendim.
1: Benim için en zirve kalpleriniz. Çok çok çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça
1: Çok
0: kalın
1: sağ olun.
0: efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. İyi akşamlar
0: Biz
1: dilerim.
0: teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim. Evet efendim, bugün Ege Bey bizleri kırmadı. Gerçekten çok naif, mesleğini güzel icra eden, kaliteli icra eden, çok sevdiğimiz, şarkılarını çok çok sevdiğimiz bir sanatçımızdı. Bize zaman ayırdı. Kendisine teşekkür ederiz. Efendim, bundan sonra ara sıra Allah nasip ederse biraz muhabbet programıyla sizlerle birlikte olacağız. Haftanın böyle belki haftada bir, belki haftada iki. Ama güzel, samimi bir sohbet yapmaya çalışacağız. Benden bu kadar, hoşça kalın. Ben sevgilim Ali abi'den bir şey rica ediyorum. Delice bir sevdayla başladık ya programa. Onunla da bitirebilir miyiz? Tam o tempoda ilk şarkıyla başladık. İlk şarkıyla bitirebilir miyiz rica edersem? Kırmadı bizi. Teşekkür ederiz. Efendim, ben bu şarkıya çok eşlik etmişimdir. Şimdi merak etmeyin, eşlik etmeyeceğim. Ama ben sizden eşlik etmenizi istiyorum. Ege böyle bu güzel sohbetimizin ardından. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Örgütü, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Sorumlusu Genel Sekreteri Dr. Muhammed Duma ile yerel yönetim, kentsel kalkınma ve hizmetlerin geliştirilmesi imkanlarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Ağa, şehit Salahattin Avcı'nın heykeline yapılan saldırıyı kınadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerinin belirlenerek adalete teslim edilmeleri talimatını veren Ağa, heykelin Irak Türkmen Cephesi tarafından restore edileceğini açıkladı. Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la iki yasama kurumu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanları görüştü. Parlamento Başkanı Halbusi ve Türk mevkidaşı Numan Kurtulmuş, iki parlamento heyeti arasındaki geniş kapsamlı görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde stratejik kalkınma yolu projesinin yanı sıra petrol, su, enerji, güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili konular ele alındı. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşat Salihi, Halbusi'nin Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kendisine eşlik etti. Koordinasyon çerçevesi düzenli toplantısında bir dizi temel yasayı görüştü ve hükümetin kurulması sürecinin tamamlanması yolunda ilerleme kararı aldı. İmar ve Kalkınma İttifakı Başkanı Muhammed Şia-i Sudani, Irak'ın Filistin davasını destekleme konusundaki değişmez ve köklü tutumunu vurguladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Abudi, askeri ve güvenlik güçleri olası tehdit ve zorluklarla başa çıkma konusunda yüksek hazırlık düzeyine sahiptir, dedi. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu, İç Güvenlik Güçlerinin Hizmet ve Emeklilik Yasasında yapılan değişikliklerin tamamlandığını açıkladı. Irak'ın Tahran'daki Büyükelçiliği, İran'ın Semnan eyaletinde bulunan Iraklı öğrencilerle ilgili krizin kontrol altına alındığını ve öğrencilere bir aylık izin verildiğini açıkladı. Federal Dürüstlük

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

güzel hiç hak etmedin.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Gelecek kokumu derinine vazgeçersen, beni terk edersen, hisseder mi ellerin?

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM Uyduradyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Örgütü, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Sorumlusu Genel Sekreteri Dr. Muhammed Duma ile yerel yönetim, kentsel kalkınma ve hizmetlerin geliştirilmesi imkanlarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Ağa, şehit Salahattin Avcı'nın heykeline yapılan saldırıyı kınadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerinin belirlenerek adalete teslim edilmeleri talimatını veren Ağa, heykelin Irak Türkmen Cephesi tarafından restore edileceğini açıkladı. Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la iki yasama kurumu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanları görüştü. Parlamento Başkanı Halbusi ve Türk mevkidaşı Numan Kurtulmuş, iki parlamento heyeti arasındaki geniş kapsamlı görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde stratejik kalkınma yolu projesinin yanı sıra petrol, su, enerji, güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili konular ele alındı. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşat Salihi, Halbusi'nin Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kendisine eşlik etti. Koordinasyon çerçevesi düzenli toplantısında bir dizi temel yasayı görüştü ve hükümetin kurulması sürecinin tamamlanması yolunda ilerleme kararı aldı. İmar ve Kalkınma İttifakı Başkanı Muhammed Şia Es-Sudani, Irak'ın Filistin davasını destekleme konusundaki değişmez ve köklü tutumunu vurguladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Abudi, askeri ve güvenlik güçleri olası tehdit ve zorluklarla başa çıkma konusunda yüksek hazırlık düzeyine sahiptir, dedi. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu, İç Güvenlik Güçlerinin hizmet ve emeklilik yasasında yapılan değişiklikleri

Kim bilir kaç kereler çınladı kulağım. Yüreğin kaç kere yağmurlandı. Seviyorsan eğer ayrılık niye? Kaç gece çıldırdın kim bilir? Sen şiir gözlü sevgilim. Kim bilir kaç kereler yalnız yürüdün o sokakta benden habersiz. Kaç kere isyanlandı bu şarkı. Bir ömür yetmedi seni sevmeye. Gençliğim yetmedi. Yetmedi hasretini dindirmeye onca yıl. Bu sevda bitmedi. Sen hala bendesin. Ve hala o kırık şarkıyla sırılsıklam sesimi.

0: Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesem. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak sökük, uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımı, şimdi hüzün işgalinde yüreğimi. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.
1: Seni düşündüm de çıldırdım yine, kahretti.

0: odama hesap sordum. Yumrukladım duvarlara.
1: Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut ve sana bütün söylediklerimi unut. Yeni bir aşk doğacak nefretin küllerinden. Yeniden başlayabiliriz kaldığımız yerden. Bu şiiri de sana okuyorum. Dinliyorsun biliyorum. Belki duymak istersin. Seni çok seviyorum. Seni hala

0: Nasıl aşk kitabı?
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
0: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni.